Ağlamaya hazır ol kalbim. Bak bulutlar toplanmış gökyüzünde. Her an ağlamaya hazır ol kalbim.

fırtınalar kopuyor dört bir yanında, topraklar kayıyor

Yıllardır ben ondan haber almadım. O kadın ne halde, bir bilen var mı? Ne bir iz bıraktı, ne de bir adres. Nerededir, nasıldır, bir bilen var mı? O kadın ne halde, bir gören var mı?

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa,

yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: Üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler. Kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini. Hazırım, yak beni.
1: Üzüm karası gözlerim.

ile başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde. El pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Biz sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın.

0: Sen ince haramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın. Ciğerin yansın, ciğerin yansın.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar, full damar.

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla.

0: Ama şimdi neler neler, bak ne var, bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Bu arada günaydın, Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliğin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, üstüne tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün.

nişan, toplu yemek işte ne bileyim dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: yapmadım sana.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

aydınlar olsun, gününüz aydın olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Sabah şevkleriniz hayır olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Hayırlı cumalarımız olsun. Cumamız hayırlı, bereketli, mübarek olsun inşallah. Canlarım benim. Bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine dualarımız ve tövbelerimiz kabul, ibadetlerimiz makbul, günahlarımız af olur inşallah. Canlarım benim, bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva, İnşallah borçlulara eda olur inşallah. Canlarım benim, bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine İnşallah sevenler kavuşur, kavuşanlar sevinir. Canlarım benim, bu güzel cuma günü yüzü suyu hürmetine İnşallah insanlar mutlu olur. Tabii canım. Aslında şey daha güzel olmaz mı ya? Bu 90'ların klasik radyo programlarında şey var ki. Şey var ya. Ninerim ki ceminizden para, kalbinizden sevgi, kolunuzdan sevgili. Yani baktığımız zaman aslında aynı amaca hizmet ediyor yani. Nedir? Nedir abi baktığımız zaman? Hani hakikaten şimdi kolunda sevgilisi olup herkes ister mi? Ben de isterim. Yani neden olmuyor? Evliyim diye olabilir belki. Ya kolumuza. Herkes ister kolumda bir sevgilisi olsun. Kalbinde bir sevgi olsun, cebinde para olsun. Kafasında dert tası olmasın. Bir de şey var 90'ların direklerinde bir tane. İnerim mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalır. Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalma. Bir de şey var. Bir de şey var yine o zamanlardan kalma. Efendim kucak dolusu sevgiler. Kamyon dolu dövmecek. Valla 90'lardan mı kaldı bilmiyorum ama insanların birbirlerine hayırlı cumalar mesajı gönderdi. Aslında bunun bir istatistiği çıkarıldı mı, araştırması yapıldı mı ya? En çok hayırlı cumalar mesajı gönderen topluluk ya da ırk ya da ülke ya da şehir, bunları bir çıkarsalar aslında. Ben yemin edemiyorum, yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bence Türkiye ağır basacak. Ben herhangi bir gayrimüslimin hayırlı cumartesiler, ne bileyim ondan sonra şeyleri var ya mesela. Mesela Yahudilerinki cumartesi, Hristiyanlarınki pazar ya, özel günleri. Ben insanların birbirlerine hayırlı cumartesiler diye bir şey olmaz da. Zaten hayırlı cumartesi demezler de. Ben ne bileyim, öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Ne yapıyorlar mesela Yahudiler? Cumartesi günleri, onların özel günü. Kiliseye gidiyorlar. Ne yapıyorlar gayrimüslimler? Yani Hristiyanlar. Pazar günleri onların özel günleri. Ne yapıyorlar? Kiliseye gidiyorlar. İbadet ediyorlar yani. Değil mi? Ana baba kutsal mı? Hazreti İsa Tanrı. Bunlar yani. Bak bizim kutsalımız pazar. Biz o yüzden kiliseye gidiyoruz diyor. Biz de şey yan yerine cümlelerle. Diyorsun ibadet anne, ayının cumalar nitte. Diyorsun işte ellerini semaya, ayının cumalar ayın. Ya diyorsun işte abdest, secde, vaaz, hutbe, ayının cumalar. Canlarım benim, güzel bir cuma olsun ya. Bak hafta sonuna giriyoruz. Mükemmel haftası olan bir cuma olsun, olur mu? Yani bugün dualarımız anında kabul olsun. Derdimiz, tasamız, kederimiz olmasın. Cebimizde para olsun, kolumuzda manita olsun. Güzel bir hafta sonu geçirelim lan. Olsun değil mi? Bence olsun ya. Ha bu arada hayırlı cumalar.

0: Şimdi her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce vatandaş erken kalkıp bu yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Bunların bir kısmı esnaflar. Esnaflar da erken kalkıyor, yollara koyuluyor. Bir kısmı öğrenciler. Onlar da okullarını içmeye çalışıyor. Bir kısmı işçiler işlerini içmeye çalışıyor. Bir kısmı memurlar masasına yetişmeye çalışıyor. Yani baktığımız zaman öyle farklı farklı yerlere geçmeye çalışan insanlar var. Bunların çoğunluğu şu anda bizi dinliyor, kulak asıyor, kulak veriyor bize. Ama biz bunların içinden bazılarını bile biliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Cumali Usta. Cumali Usta'yı tanımayanınız var mı? Tanımıyorsanız bakın şuradan tanıyabilirsiniz. Bak şu jingle'da adı geçiyor bak.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yok burada geçmiyormuş, pardon.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırnıl PTT yanında hizmetinizde.
0: İşte bak burada ismi geçiyor. Cumali Usta diyor. 31 yıllık tecrübesiyle diyor. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Yani tam adı Cumali Kırmaz Usta. Bak erken kalkmış, yol almış, erkenden yola koyulmuş. Erkenden işinin başında yerini almış. Erkenden tezgahını temizlettirmiş. Teftişte şu anda. Ya 31 yıl öncesinde muhtemelen elinde bezle tezgahları siliyordu. Muhtemelen elinde süpürgeyle ortalığı temizliyordu. Muhtemelen elinde kepçeyle yemek karıştırıyordu. Muhtemelen limon doğuruyordu, biber açılıyordu falan diye. Yani 31 yıl önce mesleğe başladığı ilk günlerde çıraklık yaptı da bunları yapıyordu. Ama 31 yılın sonunda artık usta olunca, bir de işletme sahibi olunca muhtemelen teftişte şu anda. Şu anda teftiş ediyor. Evet arkadaşlar, günaydın. Öncelikle dükkanımızın önü süpürülmüş mü?

Canınıza sağlık. Masalarımız temiz mi? Buralar güzelleyip sulanmış mı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dükkanımıza girelim bakalım. Tezgahımız temiz mi? Okey. Hemen şuralara bakıyoruz. Toplu mu? Tamam. Tezgaha bakıyoruz. Okey. Tamam. Hadi bir de mutfağa girelim bakalım. Mutfakta herkesin bonesi var. Herkesin maskesi var. Herkes hijyen kurallarını uymuş. Okey. Tencereler tamam. Kevgir, kepçe. Patula, tepsiler, tepsi yerli yerinde. Arkadaşlar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Teftiş görevini yapıyor şu anda. Tüm bunları söyledikten sonra muhtemelen olan şeye de gelecektir. Oradan bana bir çorba koysanız ya. Bir çorba koyun bakayım nasıl olmuş? Çay, tuzlu limonu nasıl olmuş? Evet evet. Cumali Usta erken kalkmış. Erkenden yol almış. Erkenden iş yerine varmış. Şu anda günaydın, hayırlı cumalar kardeşim diye mesajını göndermiş. Sana da hayırlı cumalar Cumali Usta. Sana da hayırlı işler Cumali Usta. Sana da bol kazançlar Cumali Usta. Sana da bol bol hayır yapıp sevap kazanacağın bir gün olsun Cumali. Öncelikle biliyorsunuz ki yağmur catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu. Kahvaltıda biliyorsunuz peynirdir, zeytindir, sucuklu yumurtadır, menemendir, çorbadır. Seç, beğen, ye, güzel güne kahvaltıyla başla. Sonrasında sulu yemek çeşitleri. Biliyorsunuz 3 çeşit yemek diye bir tabir vardır. Lokantalarda, yemekçilik şirketlerinde vardır. Şimdi şeyi sormak lazım. Neden yağmur lokantası değil de yağmur catering yemekçilik? Çünkü toplu yemek organizasyonlarında da çözüm ortağınız oluyor ya. Çünkü iş yerlerinde de tabildot usulü servis imkanı var ya, o yüzden yağmur yemekçilik. Daha da büyük böyle organizasyonlara imza attığı için de yağmur catering yemek. Sulu yemek yani böyle üçü bir arada, üç çeşit tabildot usulü. Cumali Usta işletmeciliğinde bir de cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramı var. Evet, her cuma üç çeşit yemek yiyorsunuz ya, mesela kuru fasulye pilav cacık. Bu 200 liraya mesela, yanındaki tatlı da ücretsiz. Evet evet, ücretsiz ikram yani ikram. Mesela birinin yanına gittiğinizde çay içer misin diye soruyor ya. Cumali Usta şey diyor, açlığın var mı? Yok oğlum, oradan bir puding getir, bir kelle var getir. Lütfen vaatine. Sevil, sevil. Sevil. Duyduk duymadık demeyin. Her cuma yağmur yemekçilikte bedava, bedava, bedava. Tatlı bedava. Aslında orada küçük bir detay var. Yemeklerin yanında tatlı bedava da. Siz olayı yanlış anlayıp yağmur yemekçiliğe gidip de ya biz sabah Tolga'dan duyduk bedava tatlı varmış yemeğe geldik derseniz ne yapabilir ki? Ne diyebilir? Yok öyle bir şey mi diyecek? Hayır buyurun hoş geldiniz der yani. Yani şey, aranızdan böyle 10, 20, 50, 100, 200, 300'ünüz yanlış anlayıp tırmıla gidip sanayi sitesinden yağmur yemekçiliğe selam aleyküm sabah radyoda duyduk. Bedava tatlı dağıtıyormuşsunuz kardeş. Deseniz otursanız tatlıyı yeseniz mesela. Ha, ne diyebilir yani Cumali Usta? Yok öyle bir şey mi der? Hayatta demez. Hayatta demez. Hatta siz gidip vallahi kardeş Tolga'dan duyduk yemeğe geldik ama üzerimize de para almamışız deseniz ne diyebilir? Afiyet bal şeker olsun der. Ne der ya? Ben sizin yerinizde olsam gider derim. Selamünaleyküm kardeş. Nereden duyduk? Tatlı dağıtıyormuşsunuz bedava. Puding varmış, 20 kelvası varmış. Nedir bugün? Yok biz tokuz. Biz karnımız tantuni yedik biz. Bize bir tantuni. Olabilir bence. Afiyet olsun.

0: Şimdi bugün cuma, hayırlı cumalar. Bu cepte bu programı canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde programı tekrar yayınlanacak. Programının canlı yayınlandığı gün bayram arifesi. Bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Artık bayram konuşuluyor. Bayramda ne haberiniz? Aldınız mı biletinizi? Gidiyorsunuz mu? Nedir yani bayramda plan program var mı? Falan gibi durumlar var. Ama programın tekrarının dinlendiği gün muhtemelen Kurban Bayramı'nın 3. günü olmuş olacak. Artık bayram telaşı falan geride kalmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi programı bayram arifesinde dinlediğinizde evet bayramla ilgili planlar yapılıyor. Özellikle Sıla-i Rahim planları yapılıyor. Yani bizim tercihimiz, bizim tavsiyemiz ve temennimiz o yönde. Ya umuyorum Sıla-i Rahim planları yapılıyordur. Sıla-i Rahim şu anlama geliyor. Doğduğu memleketin dışında çalışmaya gidenler, gurbette çalışanlar böyle bayram gibi özel günleri kendilerine fırsat bilirler. Ve bu özel günlerde de mutlaka ama mutlaka ailelerinin de büyüklerinin ve de küçüklerinin sevdiklerinin yanlarına giderler. Biz buna Sıla-i Rahim diyoruz. Yani doğduğun topraklara gitmek demek anlamına geliyor. Tabii şimdi herkesin tercihine saygı duyuyoruz ama şöyle tipler var.
1: Vallahi kardeş biz Sıla'yı özlemişiz ya. Harbiden biz anayı özlemişiz, babayı özlemişiz, kardeşi özlemişiz. Doğduğumuz toprakları özlemişiz ya. Biz bayramda Sıla-i Rahim yapacağız diyenler olduğu kadar. Yani baba bilmiyorum ya, ben de şimdi şöyle bir Bodrum'u yapsam acaba diyorum. Yani bizim Mervecanlar Bodrum'a gidelim dediler. Ya yani Bodrum'u, Çeşme'mi karar vermedim yani. Ya bayramda güzel olur diyorlar. Aslında Yunan mı kaçsak, ne yapsak? Yani bu Yunan mı yapsak acaba? Gemiler falan gidiyor böyle, mavi tur falan yapılıyor böyle. Yunan'da güzel adalar var, ne yapsak acaba ya? Yani saygı duyuyoruz canım, şey yapmayın, küçümsemiyoruz ki. Olabilir yani. Bana da tercihimi sunsanız ben de Yunan'a gitmeyi tercih ederim ama tercihim sorulmuyor. Bana ya seve seve ya Sıla-i Rahim yani ben, evet. Ay Yunan'a gidip ne yapacağım ben şimdi yani? Ay, tek başıma gitme tercihim olsa kabul ederim de. Biz genelde dört erkek bir arada geziyoruz. Ben, Tolgahan, Karan ve Duhan. Yani ben ve büyük oğlum ve ortanca oğlum ve küçük oğlum. Biz genelde böyle ya, anlamıyor musun? Ya muhtemelen Yunan'a şey yapmazlar yani, çok da şimdi değil, bir 20-30 sene sonra. Ben takma diş kullanmaya başladığımda bu olabilir bak. Şu an yine bayağı. Bu arada hani yok Yunan yapalım, yok tur yapalım, yok gemi yapalım falan diyorsunuz da. Bak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki bir gemide bir virüs, hantavirüs muhabbeti vardı. Ondan sonra yine başka bir gemide başka bir virüs daha çıkmış. Mono mu, moro mu ne? Yani gemilerden uzak durun diyorum size bak. Bak ben size söyleyeyim, gemiler kötü, kollak Allah korusun. Ya tamam, bu trajikomik bir durum. Baktığınız zaman can kayıpları var, Allah rahmet etsin. Yani ama nerede çokluk, neydi onun şeyi ya devamı? Nerede neydi onun? Çok şok muydu? Nerede çok orada şok mu? Şey miydi? İnsanlar çok olunca herkes şok mu oluyordu? Ne bu? Ne oluyordu? Yani abicim boş verin siz, Yunan'dır, Kanaryalardır, yok Maldivler'dir falan. Abicim boş verin siz ya. Yok efendim denizdir, kumsaldır, bir bersinde de var bunlar ya. Olmasa ne olacak ya? Hayır bir de böyle kendi kendine Yunan mı yazık ya, bilmiyorum ki. Oğlum anan soğan, baban sarımsak. Sen değil mi? Ya kendimizi böyle jet sosyete gibi gösteriyoruz.

Şerif'te la iki nesil, üç nesil öteye gitsek nenemiz tezekle ısınıyordu. Tezek yakıyordu. Burada biz miyiz? Aramızda yabancı yok. Yanlış anlamayın ne olursunuz ya. Burada biz miyiz? Ya anlayacağınız programı bayram arifesinde canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Ama bayramın üçüncü günde dinleyeceksiniz. Bir benzerlik var. Programı canlı yaptığımız günün sabahı da cuma. Programı tekrar yayınladığımız günün sabahı da cuma. Mesela bayramın üçüncü gününün cumasında şey diyebiliriz. İkisi bir arada. Hem kurban bayramı hem cuma sabahı. Olabilir. İki bayram. Yola çıkacak olanlar aman diyeyim aracınızın bakımını yaptırın. Aman diyeyim dinlenmeden yola koyulmayın. Güzelce bir dinlenin. Aman diyeyim trafiğe çıkmadan öncesinde emniyet kemerinizi takın. Sevdiklerinizin mutlaka şeylerini alın, önlemlerini alın. Aman diyeyim arkadaşım bak ne olursunuz. Kötü haberler duymayalım. Kurallara uyalım. Hız yapmaya gerek yok. Felaket, sürat felakettir. Şey yapmayın anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız gidin gelin. Bir de kuralları öyün ki ceza da ödemeyin. Cezalı ateş pahası ha. O ödeyin ceza yerine. Oğluna yeni bir ayakkabı, yeni bir şapka, yeni bir pantol alırsın. Yani. Anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı cuma.

Ya bu kayıt programlarında genelde şey yapamıyorum böyle. Instagram'a falan açıp işleri bileyim. Bazen böyle telefonu elime alıp mesajlara bakamıyorum ama şimdi hızlandırılmış bir şey yapalım ya. Hızlandırılmış bir şeyler yapalım ya. Ömer de radyo başındaymış. Instagram'dan günaydın abi, hayırlı sabahlar yazmış. Sevgili Güven de radyo başında. Günaydınlar Tolga abi, bize bir şarkı yayınlar mısın demiş. Bu şarkı sana gelsin Güven. Eren dinliyormuş Eren. Günaydın abim, hayırlı sabahlar diyor. Sevgili Eren. Necati. Hayırlı sabahlar olsun Necati. Günaydın olsun Necati. Necati'ye günaydınlar. Merhabalar Tolga Bey, ben Meryem. Bir hafta önce keşfettim programınızı, keyifle dinliyorum, enerji veriyorsunuz diye. Günaydın Meryem Hanım, biraz geç kalmadınız mı ya? Biraz geç kalmadınız mı ya? Her ne kadar Cumali Usta gibi 31 yıllık tecrübem olmasa da nereden baksanız 20, 25, 30 ile yakın süredir radyo programı. Meryem birazdan diyecek. Ay ne 30 ayol, ben daha 24'üm.

0: Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sıktı şimdi içimdeki. Merhabalar Tolga Bey, ben İbrahim. Biz de dinliyoruz, bize bir günaydın der misiniz diyor. Tamam, İbrahim'e de günaydın. İbrahim'in bizi dediği kişilere de günaydın. Hayırlı sabahlar İbrahim. Günaydın olsun İbrahim. Merhabalar Tolga kardeş, ben Serdar. Hani bize bir günaydın yok mu, hayırlı cumalar yok mu diye. Abilerin abisi, canım abim, Serdar abime. Yok ya, Serdar'ın durumu şey bu, kardeş vardaş. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Ondan ya. Serdar, eksik olma. Ayhan'a da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ayhan, günaydın olsun. Osman, sana da hayırlı sabahlar olsun. Fatih, senin de günaydın olsun. Instagram mesajlarının bir kısmı bazılarıydı. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerinde tabildot usulü serviste Yağmur Catering yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering yemekçilik. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilir, direkt mesaj verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj yazıp bilgi alın, sipariş verin. Biz şimdi bir mola verelim, çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Hayırlı cumalar.

0: Şimdi şu bir gerçek ki sabahın bu saatleri insanların yollara koyulduğu, iş yerlerine doğru direksiyon salladığı zaman dilimi. Hani buna sürüş saati diyebilirsiniz, drive time diyebilirsiniz.
1: Neydi ki?
0: İkisi de aynı şey zaten, drive time sürüş saati. Yani insanların yol

biz bunlara drive time diyoruz. Yani radyoların daha çok dinlenildiğinin düşünüldüğü zaman dilimi aslında bu. Mutluluk ikimiz. Yani zaman, saat anlamında böyle bir şey var. Gün anlamında çok fark ettiğini düşünmüyorum. Bence gün hafta içi hafta sonu olarak belki ikiye ayrılabilir. Mevsim olarak baktığımız zaman, yani şimdi şu anda mesela ilkbahar mevsimindeyiz ama programı dinlediğimiz, tekrar dinlediğimiz gün de aslında ilkbahar olacak değil mi? Evet. Yani Kurban Bayramı'nın 3. gününün sabahı da ilkbahara dahil oluyor. Ne zaman ki, bakınız şunu söyleyeyim öncelikle, Kurban Bayramı arifesinden bahsediyoruz. Daha Kurban Bayramı'na yaklaştığımız günlerden. Önümüzde bir hafta sonu var. Bu hafta sonundan sonra Kurban Bayramı haftası var. Tamam, bak şimdi bunu cebe koy. Koydun mu cebe? Yani Kurban Bayramı normalde 4 gün, bir de arife günü yarım gün, 4,5 gün, tamam mı? Her sene olduğu gibi bu sene hükümet dedi ki 1,5 gün idari izin yapalım. Bunu siz kendi aranızda halledin dedi. Yani 2 hafta sonunda sayacak olursak toplamda 9 günlük bir bayram tatilimiz oldu. Bu bayram tatilimiz de 22 Mayıs Cuma günü. Mesai bitiyor, 23 itibariyle başlıyor, tamam mı? Yani şöyle özetleyebilirim, kafanız karışmasın. 23 Mayıs Cumartesi ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yani Mayıs'ın son 9 günü tatil, bayram tatili, Kurban Bayramı tatili. Yani bunu düşünecek olursak, Mayıs'ın son günleri dedik ya. Mayıs'tan hemen sonraki gün olan Haziran, 1 Haziran. Yani ne oluyor? Mayıs'ın son günleri aynı zamanda ilkbaharın son günleri. Yani Kurban Bayramı tatilinin sonrası Haziran, yani yaz mevsimi. Yani adım adım yaklaşıyor muyuz kızgın kumlardan serin sulara atlamaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz havuz başında limonata yudumlayıp kitap okumaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz yayla mevsimine? Yaylada mangal yakmaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz pikniğe gitmeye, piknik deyip atlamaya, top oynamaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz saatlerce balkonda oturmaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz karpuza, çileğe, incire? Adım adım yaklaşıyor muyuz kiraza, üzüme? Adım adım yaklaşıyor muyuz yaz aşklarına? Samurai. Adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor gelmekte olan ha. Harbiden var ya. Yani insan bir kımıl kımıl oluyor ha. Geldi bahar ayları, titrer gönül yolu. Söyleyeyim size ya. Özellikle Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizde yaşanan yazlar. Özellikle Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde yaşanan aşklar. Yok lan oğlum, hep sayın lan. Yani özellikle Mersin'in yazını hatırlayanlar geçirsen de, Dolgancığım ne var ya, var ya acayip derecede sıcak oluyor ya. Yemin ediyorum acayip sıcak oluyor ya. Evet, Mersin'imizde öyle bir şey var. Çok sıcak oluyor ama klima var işte. Serin yerler var, yayla var, yazlık var. Havuz başı var, deniz kenarı var. Yani şunu söyleyebiliriz. Harbiden Mersin'imizin denizi, denizinin kenarı, plajı, kumsalı, sahili bildiğiniz cennet ya. Bildiğiniz cennet. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Alo, deniz çok güzel, gelsene. Aho. Oğlum bak, manitalar var lan, gelsene.

0: Ki tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Yani çığırtkanlık yapmış gibi olmayalım ama gel vatandaş gel. Üç çeşit yemeğe gel, lezzete gel, kaliteye gel, ekonomiye gel, güvene gel. Gel vatandaş gel. Bu devirde 200 liraya 3 çeşit yemeği kim verir? Gel vatandaş gel. Hem 200 liraya 3 çeşit doyurucu yemek hem de yanında tatlısı da ikramı. Gel vatandaş gel. Bugün Yağmur Kedrin Yemekçilik'te Hatay tava var, Hatay tava. Tam böyle ekmek banmalık. Ben sizin yerinizde olsam yanımda ekmek götürürüm bak harbi. Yok şey veriyor. Yağmur Yemekçilik tabii ki de yemeklerin yanında ekmek veriyor da. Geçtim. Hani belki utanırsınız ikinci istemeye. Siz koltuk altından çıkartıp banmaya. Da Hatay tava diyorum ya. Yağmur Yemekçiliğin vereceği bir sepet ekmek biter böyle. Bandıra bandıra yağına böyle. Yağmur Catering Yemekçilik'te Hatay tava var bugün. İzmir köfte var İzmir. Ona ekmek banılmaz, o ekmek arası. Ona ekmek arası, üzerine domates, kornişon falan. Yağmur Yemekçilik'te patlıcan karnıyarık var bugün. Patlıcan karnıyarık. Arkadaşım bunun karnının yarıklığı ayrı bir lezzet. Patlıcan ayrı bir lezzet. Allah'ım esirgesin. Allah'ım esirgesin. Böyle patlıcanı böyle ekmeğin arasına alıyorsun ya. Tam ağzına götürürken elinin şurasından yağlar böyle dirse Allah'ım esirgesin. İçli köfte var. Bugün ne yapmışsınız abi? Şampiyonlar Ligi ya. Harbiden diyorum bak. Cuma günün özel şampiyonlar içli köfte diyor ya. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. İçli köfte benim kırmızı çizgimdir. İçli köfte için can alırım, can veririm. İçli köfte için arkadaşımı satarım. İçli köfte için var ya. İçli köfte için dinimi de... Hayır canım şaka o kadar. Hayır canım elhamdülillah Müslüman. Hayır konuyu daha çok kavrayabilmeniz anlamında söyledim. Yok yani şimdi gidip can mı alacağız yani? İçli köfte ya. Şampiyonlar Ligi'ne bakar mısınız? İçli köfte, patlıcan karnıyarık, Hatay tava, İzmir köfte. Maşallah. Bakınız pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, yayla çorbası, spagetti makarna. Her cuma yemeklerin yanında tatlı ikram. Bugün yemeklerin yanında verilen muzlu puding ikramımız verdi ya. İkramımız verdi. Yani her gün 3 çeşit yemek 200 lira, bugün 4 çeşit yemek 200 lira. Yani bugün Yağmur Yemekçilik'te muzlu puding 200 lira, yanında 3 çeşit yemek hediye. Öyle mi? Ya, doğru duydunuz, Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, tatlısı limon, hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.

0: 200 lira.
1: Duydunuz efendim.
2: Hırpalandım lime lime.
1: Biz gidelim, bir ziyaret edelim. Yolumuz Tırmıl'a düşecek. Böyle ne bileyim, Adana'dan gelirken Tırmıl orarız falan filan diye düşünüyorsanız. Alın size Yağmur Yemekçiliğin adresi.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet. Dalgacığım, biz bir telefon numarası alalım, bir arayalım bakalım, bir mevzu yönelim. Olmazsa bizim şirketin yemekleri oradan gelsin diyenler var ise.
0: Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
1: Dalgacığım, numarayı kaydedemedik diyorsanız da Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderip bilgi alın ya da istiyorsanız oradan sipariş yazın. Mehmet Kaya da radyo başında günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese, güzel Mersin'den diyor. Mersin kadar güzel olmasa da güzel Ankara'dan da Mersin'e günaydın, hayırlı bereketli cumalar olsun. Mehmet Kaya ve ailesine ve eşine ve kızına ve anasına ve babasına ve abisine ve yengesine ve yeğenlerine ve dostlarına, iş arkadaşlarına, meslektaşlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Bir de öğrencilerine diyelim de şey olmasın. Öğrenci

0: Bir molamızı verelim. Gidelim bir ihtiyacımızı gidelim. Bir çayımızı alalım. Çayımıza limon sıkalım. Bir molamızı verip ihtiyacımızı gidelim. Sonra gelelim mi? Kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın. Birkaç dakika içerisinde burada olacağız. Hemen geliyoruz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi genelde bu saate kadar görevimizi bitirmiş oluyoruz. Yani normalde erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, hani ne bileyim afyonu falan patlaması gerekenler çoktan patlamıştır ama rötar yapanlar varsa, Tolga'cığım bugün biraz geç uyandım. Geç kendime geldim. Kendime gelemedim henüz. Yani radyoyu da yeni açtım. Başım da kazan gibi. Üzerine afiyet, dün biraz fazla kaçırmışım falan filan gibi mazereti olanlar varsa, hani şu saatte hala böyle kendine gelemeyen, hala afyon patlatamayan, hala böyle moralini toplayamayanlar varsa onlar için özel bir seans yapalım ya, şey yapalım. Yok ki başka hiç kimsem, yok yok yok bana, ne hallerdeyim bir bilsen, bir soru sor bana, neler neler çektim bir bilsen. Yok yok, tamam, Kandırlı Ferdi'ye bağlamayacağım ya, tamam.

Biliyor musunuz teknolojiyle? Şimdi baktığımız zaman şu dinlediğiniz radyo bile bir zamanların teknolojisi. Evet, şu anda her arabada var. Aslına bakarsanız radyoyu icat etmek, radyo yayıncılığı bir devrim ya. Bunu arabaya monte etmek ayrı bir devrim, biliyor musunuz? Hani bunu radyoyu icat eden tabii ki de çok başarılı iş yapmış. Şu anda biz bu işten ekmek yiyoruz. Çok ciddi bir sektör. İnsanlar da bu işten çok memnun oluyorlar, çok memnun kalıyorlar. İnsanlar bu işten inanılmaz karlı çıkıyorlar. Ama şimdi dediğimiz gibi sadece radyoyu bulmak değil. Mesela Edison ampulü icat etti. Elektrik olmasa ampul ne işe yarardı? Ya da elektrik icat olduğunda ampul olmasa elektrik ne işe yarardı falan diye düşünüyorum. Yani şimdi bir zamanların ciddi bir teknolojisi, ciddi bir buluşu, ciddi bir inovasyonu radyo. Hani radyo işte yayınla olmuş falan. Bunun da arabalara yerleştirilmesi. Sonra zamanla işte kaset çalar böyle küçük şeylere falan. Hani böyle yolda yürürken dinleme aparatları, telefonlara falan yerleştirmek inanılmaz bir akıl. Sonra tabii 2000'lerin başında yavaş yavaş teknoloji kendini göstermeye başlayınca radyoların pabucu dama altı falan değil de onu bir geçti. Hala günümüzde bak yıl olmuş 2026. Hala şey diyenler var. Konuyu çok anlamayıp da radyolar hala dinleniyor mu ya? Yok, biz kendi kendimize takılıyoruz orada. Öyle kumda oynuyor. Yani hala değil. Ya bunu söylerken de bak şimdi bir zamanlar şey vardı. Bu tarihi tarih dizilerinden izlemeyin muhabbet olunca insanlar şey demeye başladı. Yok biz izlemiyoruz, biz genelde belgesel. Lan yürü git. Yürü git şuradan. İnsanlar artık hani böyle izledikleri şeyle değil. İzlediğini söylediği şeylerle. Mesela biz genelde National Geography. O yüzden şimdi şey var, mesela bir ortamda bir ticaret dönüyor veya biriyle tanışıyoruz. Yani sektirmesiz bak, programı çok iyi bilen bir insan. Radyoyu çok dinleyen, hala dinlemiyorum, ben dinlemiyorum. Ne dinliyorsun oğlum? İngiltere Kraliyet ailesinin hayatını anlatan belgesel. Hayır, ne dinliyor olabilirsin ya? Ben genelde böyle var yani. Bir zamanlarda şey vardı, bundan çok eski zamanlarda Tolga dinlemek biraz çekimser bir olaydı. Şey diyordu mesela, bir ortamda işte tanışıyorlar, Tolga radyocu falan. Yok ben bilmiyorum falan. Biraz sohbet geliştirince şey diyordu mesela, bilmiyorum diye. Hocam ama sen de çok konuşuyorsun yayın. Hani dinlemiyordun lan? Hani dinlemiyordun? Oğlum ben konuşayım diye bana para veriyorlar lan. Tamam. Diyemiyorsun tabii. Yani diyemiyorsun. Bir ortamda seni, oradaki olay ne biliyor musun? Bak, senin popülariteni aşağı çekmek, kendisi o popülariteye çıkmak. Şimdi de hala öyle diyenler var. Radyo dinleniyor mu gerçekten hala? Yok, dinlenmiyor radyo. Biz kendi kendimiz öyle, kendimiz çalışıyoruz. Hala radyo dinleyen var mı ya? Yok yok. Radyo dinleyen yok oğlum. Bir babaannem dinliyor, bir anneannem. Bak. Yani teknoloji artık o kadar seviyelere geldi ki insanlar hala radyo dinleyen var mı kafasındalar yani. Yarın bir gün şey diyecekler, hala internet kullanan var mı ya? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir dönemler hakikaten pahalı telefon sahibi olmak inanılmaz cool'du ya. Bak ben size bir tüyo vereyim mi? Şu anda tuşlu telefonlar var ya, akıllı olmayan telefon kullanmak inanılmaz cool. Yani çünkü öteki türlü telefon sizi esir alıyor. Tabii canım ya, tuşlu telefonun olsun mesela. Tabii canım, soranlara şey de, benim zekam bana yeter ya. Şimdi teknolojinin çok iyi bir şey olduğunu düşünenleriniz varsa, teknolojinin iyi tarafını, yani zamanında batının iyi tarafını almak gerekiyor deniliyordu ya, teknolojinin de iyi tarafını almak gerektiğini bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Şimdi telefon, akıllı telefon falan güzel, iyi, hoş. İşte bir de teknolojiyi yakından takip eden ev hanımları var mesela. Airfryer çıktı. Hemen alalım. Koşa koşa alalım. Ne oldu, attınız değil mi? Ne oldu? Rafın en tepesinde değil mi? Dolabın üzerinde mi? Depoya mı koydunuz? Ne yaptınız? Ha, batanın altında mı? Airfryer. Dyson'ımız çok güzel bizim. İnanılmaz iyi. Bunlar insanların gelir seviyesini ön plana çıkartıyordu. Hani bunu yaptığınız zaman şey demek, wow, adamlara Dyson var. Ay ben bu gel-
Bir de bir dönemin, yani şimdi hala öyle mi bilmiyorum da, bir dönemin zenginlik göstergesi robot süpürgeler. Şimdi normalde elektrik süpürgeleri biliyorsunuz yakın tarihin teknolojisi. Elektrik süpürgeleri genelde kapıların arkasına koyulur. Hani kimse görmesin, ayıptır. Elektrik

0: süpürgesi görünmez normalde. Biraz da eski teknolojiye gidersen el süpürgesi biliyorsun. Çok yönlüdür ha. El süpürgesi. Benim annemin kullandığı el süpürgesi. Çok yönlü. Böyle önüyle şey yüzmüyor, arkasına çocuk dövüyorsun. Oradan tozları hafiften böyle ıslatıyor ki toz çıkmasın abi. Sonra elektrik süpürgesi biliyorsunuz. Dik süpürge falan bir sürü şeyler çıktı. Bunlar genelde saklanır. Kapının arkasına falan olur. Merdiven altına falan. Sonra robot süpürge çıktı ya. Salonun ortasına böyle. Hani süpürge saklanıyordu, ne oldu? Robot süpürge olunca salonun ortasına böyle, televizyonun önüne. İşte Erman'cığım, biz de bir robot süpürge aldık sağ olsun, çok akıllı bir cihaz. Robot süpürgenin maharetiyle kendiyle övünenler çok akıllı canım. Şimdi robot süpürgemiz var diye övünenler var ya, şimdi yemediniz mi ayvayı? Şimdi yemediniz mi naneyi? Robot süpürge skandalı, size söylüyorum. Ayar yaparken bu yazılım, hani bunun içerisinde sensör kamera falan var ya, bunu yapan yazılımcı mühendis ayar yaparken tam 7000 kameraya erişim sağlamış. Yediniz mi nane? Evinde robot süpürge olanlar, dün gece ne yaptınız siz öyle? Evinde robot süpürge olanlar.
1: Yok.
0: Dün ne oldu ya öyle kanepede televizyon izlerken baya baya. Evinde robot süpürge olanlar. Abi ne oldu? Senin hanım şehir dışında değil miydi? Misafirin mi vardı dün? Baya gürültülü bir misafir. Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu ya? Erkenden çocukları uyutalım dediniz de. Ne ya? Ne oldu? Ne oldu? Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu? Ben size diyorum, benim evimde robot süpürge yok, merak etmeyin. Benim öyle kameralı mameralı şeylerim yok ya. Yazılım mühendisi yeni robot süpürgesini oyun kumandası etmek isterken korkunç bir açık keşfetmiş. Kendi cihazı için aldığı erişim izini dünya genelinde 7000 süpürgenin kamerasını ve mikrofonunu evine vermiş. Düşünsene, çocuk kendine geliştiriyor. Dünya genelinde 7000. Bunların içerisinde Mersin'de varmış arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum, evinde robot süpürge olup da geceliğin yaramazlık yapanlar varsa yakında... Yani yakında bunlar çıkar zaten Instagram'dan. Yakında benim şeyimden takip edebilirsiniz. Neyse, çok da olay teknik boyutuna girmeyeyim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Evinde elektrik süpürgesi olanların kamera erişimi kolay bir şekilde erişilebiliyormuş. Şey mi? Üzerine sofra mı örteceksin? Ne yapalım? Üzerine bir şey mi koyacak? Kutunun arasına mı alacaksın? Kavgacım, biz hallettik o işi ya. Biz üzerine bir tane saman sereriz bu işi. İşte saman baban olmuyor ama yine de dikkat et. Ben söylüyorum size arkadaşlar. Zaman kötü kolla... Allah Allah eseri geçsin. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Robot süpürge olanlar geçmiş olsun. Hakikaten lan, bizde de robot süpürge var. Çekti mi acaba lan? Teker teker araştıracaklar şimdi. Hanım, şu robot süpürgeye bak bakayım, kamerası nereye? Bir şey yapsana bir ya. Oradan ses geliyor mu? Bir ses. Ana bütün ses.

0: emekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem serpme kahvaltı, hem açık büfe kahvaltı, hem böyle sucuklu yumurtalı menemenli kahvaltı Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu organizasyonlarınızda catering üzerine iş ortağınız, çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli, hem ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Bir de bunu kayıtlı teaserlarla yapmak istiyorum.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Sulu yemek ve kahvaltı.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Kaliteli, hijyenik ve lezzetli yemekçiliğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Haydi bir de toplu yemek organizasyonu.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: O zaman hemen Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Direkt mesaj yazın. Bilgi alın. Yerini merak ediyorsanız Tırmız Sanayi sitesinde hem böyle koca bir mutfak var, böyle yemekçilik mutfağı, hem böyle lokanta, restoran tarzı masa sandalye var, hem de arabaları var, böyle hızlı servis yapıyorlar. Ha, tabildot. 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik. Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde. Hadi bir de numarasını vereyim. Kaydedemezseniz de üzülmeyin. Reklamlardan duyabilirsiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
0: Yağmur Yemekçiliği ulaşmanın en kolay yolu Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın. Katkılarından ötürü Yağmur Yemekçiliğe teşekkür ediyoruz. Cumali Kırmaz Usta ve ailesine ve ekibine kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar.

Canlarım benim. Bir sıraya diziyor bizi zaman işte. Böyle bu hale getiriyor sanırım. Tabii ki ya. Ya eminim şu anda radyo başında dinleyip de yolunda gitmeyen şeyler olanlar vardır. Derdi tasası kederi olanlar vardır. Yani ciddi anlamda problem yaşayan, ciddi anlamda canı sıkkın, moral bozuk olan insanlar vardır ama ya uzun uzadıya terapi yapmayacağım, yaşam koçluğu yapmayacağım ama bence kısa ve öz şekilde şöyle çözebiliriz bu işi. Arkadaşlar kafanıza takmayın ya. Harbiden yani 5 saniyesine bile hükmedemediniz bu hayatta. Fırıldaklık yapmanın veya canımı sıkmanın gereği yok. Hayat bir gündür, o da bugündür arkadaşlar. Dün geçti gitti, yarın meçhul. Anın tadını çıkarın, anı yaşayın. Tabii ya. Perdeyi açtım yağmur, radyoyu açtım üstüne.

0: gözlerimin sana selamı var.
1: Her programın sonunda da söylediğim gibi canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
2: Ay Tolga, harikasın ya.
3: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
4: Reklam tanıtır.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabi

0: Dot Yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt. Dinleyici, hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici, günaydın.
3: Tolga Dünyası, Tolga Dünyası.
5: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor, ben kulaklıkla seni dinliyorum.
4: En güzel bir şey, arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
5: Aynen.
4: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
5: Afyonumuzu patlattın maşallah.
4: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar, doğru mu?
5: Nasıl ötüyor abi?
4: Yapar diyorlar, yapar diyorlar.
5: Abi senin için yaparım yani.
4: Hadi o zaman bekleyeyim.
5: Dur abi.
4: Dur seni taciz edeyim, dur. Bak seni tahrik ediyorum.
5: Dur abi geliyorum.
4: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
5: Kafasını keserler abi.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim
0: bile hissetmen normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Senin huyunlarını, senin soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakikada ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Öyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor, zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi, bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani 2 saat falan değil, 1 saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde, doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dostum.
4: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Tabii otosunu servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

0977 8432. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler, nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 8432. Kaydet numarayı, yolla gelsin mesaj.

Tamam mıyız? Mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: Xiaomi yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Komşuda
1: kiralık ve satır. Aydu Dubai Mengul'de aileri. Ramarazi ev alıcı satırmıştuğunda. Aydu Gayrimgul. 5 yıllık rübe.

0: Yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil saat gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
5: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
6: Ya ben biliyorum. Sen de çay içmezsin. O yüzden teklifte bulunmuyorum.
4: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya dediler, olmaz. Hep ondan kaybettim.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
4: Azimlisin. Dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşı.
6: Evet.
4: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Tolga Bey, benimle çay içer misiniz?
4: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.
6: Ben seni niye sevdim biliyor musun?
4: Niye? Evladın gibi seviyorsun beni. Niye sevdim?
6: Senin yaşında değil ama benim de Tolga isminde bir oğlum var.
4: Diyor, araya mesafe koyalım. Peki yenge hanım, anlıyorum. Peki ben seninle niye çay içerim biliyor musun?
6: Neden?
4: Benim yaşımda değil ama senin de Tolga diye bir oğlun olduğu için.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Şimdi normalde diğer programcılar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor. Ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natural yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce. Mesela büyük bir siyasetçi mikrofonu açmadan öncesinde. Ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi normal şartlar altında insan olduğu için erken kalkmak gerçekten çok zor. İnanılmaz derecede işkence gibi bir şey. Normal şartlar altında insanların uykuya doyması, güne başlaması hakikaten insana zulüm gibi geliyor. Hele ki bu iki günlük hafta sonu tatilinin sonrasında olunca biraz daha insana zor geliyor, zul geliyor. Biraz daha insana böyle hakikaten şey geliyor ya böyle. Ya hep böyle ya 5 dakika daha ya muhabbetimiz var ya. Sanki böyle şu anda iş başı yapacakmışız da hiçbir şekilde frene basmayacakmışız gibi geliyor. Canlarım benim, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahından ve yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Yani doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse, açık olmak gerekirse, şeffaf olmak gerekirse, dinleyicime karşı her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmam, izah etmem gerekirse, dinleyicime karşı açıklayıcı olma görevimi yerine getirmem gerekirse, bu program şöyle özel bir program, hatta bu hafta şöyle özel bir hafta. Şimdi bakınız, burası çok önemli bir detay. Şimdi öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız bir günün sabahındayız. Kurban Bayramı tatilinin bir öncesi haftanın ilk gününün sabahındayız. Ama aynı zamanda Kurban Bayramı gelmiş geçmiş. 9 günlük tatile girilmiş, bitirilmiş. Bayram tatili sonrası ilk günün sabahındayız. Hani programı resmi olarak aslında 18 Mayıs Pazartesi gününü canlı yayınlıyoruz. Aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Yani 18 Mayıs demek önümüzde Kurban Bayramı ve bayram tatili var demek. Bir de bu programı birinde dinliyoruz. Bir de bu programı 1 Haziran, Haziran'ın 1'i. 1 Haziran Pazartesi sabahı dinliyoruz. Yani bir anda tatile giderken bir anda tatil sonu. Bir anda tamam ya, şunun şurasında ne kaldı zaten, bu haftayı da çıkartalım aradan, zaten 9 gün tatil var kafası. Diğer taraftan da of be, şu tatil nasıl geçti birdenbire ya. Ben de şimdi şey mi oldu, ben sendromcu muyum? Ben sendromlu muyum? Bende sendrom mu var kafası? Evet, evet. 18 Mayıs Pazartesi sabahı Kurban Bayramı'na, Kurban Bayramı tatiline hazırlananlar, sıla-i rahim yapmak için gün sayanlar, bayram tatili için heyecanlananlara da günaydın. 1 Haziran Pazartesi sabahı. Vallahi tatil geride kaldı. Vallahi yepyeni bir dönem. Yepyeni bir mevsim. Yepyeni bir temaşa. Yepyeni bir dünya bizi bekliyor. Evet evet. 1 Haziran hem yaz mevsiminin ilk ayının ilk gününün sabahı, hem Kurban Bayramı sonrası mesai sabahı. Haziran'a hazır mıyız? Hazır mıyız? Her şey yolunda mı? O zaman gönder gelsin Haziran ayını da, yaz mevsimi de. Gönder gelsin. Gönder gelsin.

0: sahasındasınız.
1: Mersin efendim. 104.6.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya Turdasınız. Evet evet. Az önce dinleyiciye sorduk. Bu arada bugün gönderilen mesajlar aynı zamanda 1 Haziran haftasında da 1 Haziran sabahında da yayında olacak. Yani kampanya var. Bir mesaj gönderene ikinci mesaj bedava. Yani Tolga Dünyası'ndan şok kampanya. Bugün mesaj gönderenlere mesajları ayrıyetten 1 Haziran sabahında da yayında. Yani bugün dinleyiciye günaydın diyenler aynı zamanda 1 Haziran sabahındaki dinleyici de günaydın diyebiliyorlar. Yani bir alana ikinci hediye ediyoruz. Yani gel vatandaş, gel Tolga Dünyası kampanyasına gir. Dinleyiciye sorduk kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler, nereden, kimlerle dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk, biz hey dinleyici sen kimsin ya diye. Dinleyici de bize dedi ki sen benim kim Allah beni almadın. Günün ilk mesajı sevgili Ersin'den gelmiş. Sevgili Ersin Instagram'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar, sana da güzel bir sabah olsun sevgili Tolga diyor Ersin. Ersin de var ya, harbiden böyle güzel bir mesaj yazmış ya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, sevgili Tolga falan böyle. Şey gibi ya, Abidin gibi, Abidin. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Ersin. Günaydın Ersin. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevlerin hayırlı olsun Ersin. Günaydın olsun Ersin. Merhabalar Tolga abi, ben Oğuz, yaklaşık 2 ay önce bir tesadüf etmiştim. Çok da dinleyememiştim, şimdi yine tesadüf ettim. Böyle böyle galiba triyaki olacağım diyor. Oğuz, bu nasıl işler? Olur mu öyle şey ya? Ya şimdi düşünsene, bu kızla tanışıyorsun, date'e çıkıyorsun, 2 ay aramıyorsun. 2 ay sonra diyor ki lan bir kız vardı, 2 ay önce date'e çıkmıştım, dur ben bir daha arayayım falan. Sonra diyorsun ki tamam 6 ay sonra bir de, oğlum ben neyim lan sen? Şey mi demeye çalışıyorsun, ne body diyorlardı, şok mu, neydi o? Bak, olaya bak ya. Ama işte dinleyicinin böyle bir özgürlüğü var. Bugün canı ister dinler, yarın canı ister dinlemez. Hani tabii canım, bak biz radyo programcılarının öyle bir şeyi yok maalesef. Mesela ben dün de programdaydım. Ben ne kadar banttan yayın olsa da yayın sonuçta, hafta sonu da var. Yani yazın sıcağı kışın soğuğu demeden, haftanın içi haftanın sonu demeden, sabahın erkeni gecenin karanlığı demeden biz programımızı yap. Yani şey olayımız yok ya Ersin gibi. Ya bugün çıkmayın ya. Bugün yapmayayım lan, ne olacak bak. Ama dinleyeceğiz bak, dinleyici. Şu an düşünsenize ya, sanki dünyayı yönetiyor bak. Düğmenin birisine basıyor Tolga konuşuyor, başka bir düğmeye basıyor. Aç kade kırıldı. Oğuz'a bakar mısın ya, 2 ay önce. Neyse tamam peki, buna da şükür. Dinleyiciye iyi davranalım da belki 2-3 ay sonra bir daha dinlerim. Buradan sevgili Oğuzhan dinleyicimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Buradan bıçak dolusu, öpücük, kamyon dolusu, gülücük dolusu, güzel şeyler söylüyoruz. Dur şey diyeyim, dur. Amilen abisi, canım abim, Oğuz abime. Artık Oğuz'cum yani 2 ay mesela bırakmasın, önümüzdeki ay falan dinlersin ha. Bence de daha mantıklı. Özgür aramızda söylediğin gibi bir de işimize vardık, biz de çayımızı koyduk. Birazdan kahvaltı yapacağız, buyur gel diyor Özgür. Özgürcüm teşekkür ederim teklifler için ama senin kadar özgür değilim ben. Şu anda sen programı Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'den dinliyorsun. Biz programı Ankara'dan yapıyoruz. Umarım arasından şey çıkanlar çıkmaz. Tamam da kanka, ne alaka?
Bunun uzun bir hikayesi var Özgür. Kahvaltıya gelince anlatırım sana. Ben teklifleri açayım Özgürcüm. Yani seninki güzel, masum, basit bir kahvaltı teklifi. Yani daha ağırlarını da almıştım yani. Ahlaksızlarını da açayım. Kebap teklifi de aldım böyle. Akşam yemeği teklifi de aldım daha önce. Gece bize gelsene teklifi de aldım. Gece korkuyorum yanımda gel teklifi. Bunlar biz insanoğlu için. İşte bunlar biz radyocular için. Bunlar biz popüler insanlar için geçer. Şimdi bu teklifleri sunanlara da hak veriyorum tabii. Haklılar, buldular yumurta gibi radyo programcısını. Ben de olsam. Özgürcüm sen bir kahvaltıya çağırmışsın. Bir kahvaltı, bir çay, bunlar yani şey, aramızda lafı olmaz böyle şeylerin tabii. Peki sevgili Özgür'e ve Özgür gibi erkenden iş yerlerine varmış olanlara, erkenden çayın sularını koymuş olanlara, erkenden çayı demlemiş olanlara, şu anda çaylara hazır olmuş olanlara, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, afiyet bal şeker olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu şarkı kısa ama bir o kadar da etkili bir şarkı. Ben dinleyeceğim, kulağımda kulaklık son ses. Size de tavsiye ediyorum.

kahvaltıda yağmur kesrink yemek. Canlarım benim, az önce de bahsettiğim gibi programa iki türlü bakabilirsiniz. Birincisi bayram arifesi sabahı, önümüzdeki hafta bayrama gireceğiz inşallah. Hatta bu haftanın cuması 9 günlük bayram tatili başlangıcı olacak. Programı bu hafta dinliyorsan yola çıkmadan öncesinde kendi aracında gideceksen mutlaka araçlarınızı

bakımını yaptırın. Yağına, suyuna, frenine, müşürüne, şanzımanına falan da filan da baktırın. Balatasına, baskı balatasına. Bunlara baktırın, bakımını yaptırın. Güzel bir dinlenin, deşarj olun. Kafanızı boşaltın. Güzel, sağlam, güzel kafayla çıkın şeye yani. Güzel kafa deyince şeydi la. Şimdi dalgınım. Derken boş. Relax olun yani, anlatabiliyor muyum? Araba kullanacağınız ya. Çocuk var, şey var yani, şey olmasın. Birincisi böyle bir hafta, ikincisi artık bayram tatili falan bitmiş. Artık 9 günlük tatilin içinden geçirmiş. Artık hafta sonu memleketlere dönülmüş, artık geri dönülmüş memleket şöyle, gidilen yer memleket olduğuna göre yaşanılan yerde, yaşanılan yer. Bir şekilde geri dönüş yapılmış. Artık mesai, bak normal şartlar altında 18'in haftasında da okullar devam ediyor. Çocuklar okula gidiyor, tekrar yapıyor, müfredatı inceliyor. Öğretmenler yeni bilgiler veriyor, yeni bilgiler yüklüyor, üniteler devam ediyor. Ama şimdi birinin sabahında dinleyenler var ya, şey bak, şey diyenler var. Ya şimdi bizim müfredat bitti biliyorsunuz mu? Yani bence bayramdan sonra çocuğu göndermeyin yani. Tabii canım, ne yapacak çocuk? Sıkılır burada zaten, yok ki. İşimiz yok. Biz şey diyoruz, serbest takılın diyoruz öyle. Vallahi bir göndermeyin yani, vallahi ben de geldim. Şimdi geçtiğimiz sene bununla karşılaştık, evet. Geçen sene biraz daha geçti Kurban Bayramı, doğru. Biraz daha böyle Haziran'ın 5'inde falan başlamıştı. İşte onunla onu falan gibi. Öğretmenler, hocalar dediler artık yani bitti, tamam. Çocuklar da sıkıldı artık. Hani motive olamıyorlar. Hani bizim de müfredat bitti. Yani ne yapsak acaba falan diyeceğim. Ama bir de bu sene baktığınız zaman ayın 1'inde tekrardan ders başı yapılıyor normal şartlar altında. Yani bunu tatile çıkmadan önce öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilere söyledi. Arkadaşlar, çocuklar, bayram dönüşü şu konudan devam edeceğiz, şunu çalışacağız ona göre diye. Müfredatı belli yani. 1 Haziran haftası, 8 Haziran haftası, 15 Haziran haftası diye müfredat elinde var. Birçok öğretmenin işini severek yapan, gönüllü yapan, çocuklarını seven, eğitime gönül veren, yani emir ve kurallara riayet eden, hani Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor ya genelde. Yani okullar bu sene 26 Haziran'da kapanıyorsa, karneler 26 Haziran'da dağıtılıyorsa, yani 26 Haziran'a kadar görev yapmak gerekiyorsa, 26 Haziran'dır abi yani, bunu şey yapmaya gerek yok ya, bitti gönderme. Yani. Ama tabii ki de her meslekte olduğu gibi bu meslekte de var. Ya şimdi de müfredat bitti mesela, sorun değil de. Yani her fırsatı tatile çeviren. Her fırsatta yok yarın şey yapmayın siz ya, valla bu hafta her fırsatta çocuklar açın kitaplarınızı baştan sona okuyun bakayım. Okuyun lan, ne olacak? Her fırsatta. Öğretmenim bir şey soracaktım. Bu dağlar denize payla. Tamam evladım, kaç kere anlatacağız ya? Anlattım bir kere oğlum, dinleseydiniz Allah Allah. Yani. İşim gücüm yok, ben size sürekli dağlar denize paylaşıyorum. Ben size işim gücüm yok, sürekli Maki Bitki Örküsü'nü mü anlatacağım? Öyle. Kimi radyo programcısı var, sabah erken kalkar yol alır, erkenden gelir programında. Heyo yapar. Kimi radyo programcısı... Öyle. O yüzden hazırlıklı olun. Şimdi 1 Haziran sabahı normal şartlar altında. Hanımlar yine erkenden kalktılar. Yine çayın suyunu koydular. Yine kahvaltıyı hazırladılar. Yine çocuklarını okula gönderdiler. Eşlerini işe gönderdiler. Yine hayat devam ediyor aslında. Yani okula gidenler okula. İşi olanlar işe. Normali bu. Yani tamam, bir izin alındı, tatil bağlandı falan ama budur yani. Tamam, hayat devam ediyor ya. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğimiz gibi şeylerde karşılaşacağız. Şimdi insanlarda bir handikap olacak. Bak yarın bir gün, bunu 18 Mayıs sabahı için söylüyorum. Yarın bir gün haberlerde şey duyacağız. Bayramdan sonra okul var mı? Google'a arattırılacak mesela. Bayramdan sonra okullar devam ediyor. Bunu soracaklar. Servis grupları şey yazacak. Çocuğunu okula göndermeyenler yazsın.

göndermiyor. Sonra Haziran'ın birkaç gün sonrasında şey diyecekler. Sevgili veliler, birçok veli çocuğunu okula göndermiyor. Birkaçı kaldı. Onlar da gelmezse servis yapmayacağız. Ama ödemenizi zamanında yaptığınız için teşekkür ederim. Yani bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ben bu servis ücretini önüne dediysem, niye çocuğu götürmemeyi tercih ediyorsun? Madem çocuğu götürmeyi tercih etmiyorsun, ben servis parasını niye önden ödedim? Şimdi artık ders yapmayacağız. Müfredat bitti. Dersler boş geçecek. Çocuklar gelmesin olayı. Öğretmenin işine gelir, servisin işine gelir. Kimin işine gelmez? Tabii ki de kantincinin işine gelmez ya. Kantinci oraya bilmem kaç iş günü için ödeme yapmış. Ama işte böyle okul yok falan denildiği zaman işler düşüyor. Bu adam ihaleye girmiş. Bu adam orayı kiralamış. Bu adam her ay bilmem ne kadar kira ödüyor. Ya bir salı bir müfredat da uyun ya. Tekrar mı yapıyorsun? Başlama cinli müfredat bitti ya. Baştan mı başlıyorsunuz, sınav mı yapıyorsunuz, tekrar mı bindiriyorsunuz? Tamam da bitti müfredat, biz bitirdik ya. Kimse gelmiyor zaten, dolga ya. Bu tür durumla karşılaşanlar yazsın bana, ben de buradan okuyayım. İfşaliyim. Harbiden okuyayım, ifşa edeyim. Harbiden.

0: günaydın.
1: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu şöyle oluyor. Cumali Usta'nın bir işletmesi var, adı Yağmur Yemekçilik. Ailesiyle beraber, ekibiyle beraber bu işletmeyi işletiyor. Bir de programımıza destek sunuyor. Bir de programımıza maddi katkı sağlıyor. Diyor ki Tolgacığım, parası benden, sunması senden diyor. Şimdi sabah kahvaltısını yaptınız mı? Hala kahvaltı.

0: Kahvaltıda mısınız? Yoksa hala böyle Tolga'cığım zaman zaman ne kahvaltısı ne yemeği falan kafasında mısınız bilmiyorum ama. Şimdi bunu söyleyince şey yapanlar sabah sabah ne köftesi ne salçası ne tamam da. Hani bugün öğlenleyin Yağmur Catering yemekçilikte menüde ne olduğunu bilmek insanların bence hakkı diye tahmin ediyorum yani. Bence insanların bunu bilmesi gerekiyor diye biliyorum yani. Tabii canım ya. Tabii ya. Soslu İnegöl köfte bu sabah Yağmur Catering yemekçilikte. Yoğurtlu mantı bugün Yağmur Catering yemekçilikte. Ekşili misket köfte bugün Yağmur Catering yemekçilikte. Besli tava bugün Yağmur Catering yemekçilikte. Ve aynı zamanda kuru fasulye, güveçte kuru fasulye. Yine Yağmur Catering yemekçilikte. Bunlar ana yemeklerdi. Yardımcı ve ikinci çeşit, ikinci ürün yemeklerdi. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve soslu makarna. Yine Yağmur Catering yemekçilikte. Üçüncü çeşit olarak yemeklerin yanında ikram edilen cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yine Yağmur Catering yemekçilikte. Ve biliyorsunuz ki Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet doğru duydunuz. Yağmur Catering yemekçilikte. 3 çeşit yemek 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. 200 lira ya. Şu anda en büyük banknot olan var ya 200 lira. Hani bozdurduğunuzda hiçbir şey alamadınız bank. Hani bir tantuni yemeye gittiniz de yiyemediniz para birimi var ya 200 lira. Hani bir kebap yemeye gittiniz de yemediniz para birimi var mı ya 200 lira. Hani iki arkadaş bir kahve içmeye gittiğinizde de yetmeyen para birimi var ya 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limon biber ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden de bol bol ye. Sadece 200 lira. Hem hijyenik, hem güvenilir. Hem kaliteli, hem lezzetli, hem hesaplı, hem ekonomik. Yağmur Catering yemek.

0: gidelim, gidelim çayımızı tazeleyelim, ihtiyacımızı giderelim. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Buluşabiliriz, kavuşabiliriz, kaynaşabiliriz, bekliyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Ben bu işte ustayım.

düzgün bayan elemanlar alınacak. Kim seviyor lan sizi? Apartmandakiler ancak sever. İşte alternatifsiz ve nevi şahsında münazır ilk ve tek radyo program

0: şarkı. Ben yine en çok sevinirim. Tolga bizi unuttun galiba ha diyenler. Benim program uyuşturucu etkisi yaratıyor. Yes. Derdinize derman, gönlünüze ferman olmaya geldim canlarım. Varlığım tüm dinleyicilerime armağan olsun. Gereken neyse yaparım.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Radyolar yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: Mersin FM Radyosu'nun Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Benim dünyam.

yakına. Beni beni bir kez hatta beni bin kez bile bile dinle sen de yeni DNA. Melodinle kalkı dansa ritmin bile giriyoruz törbülansa yeni DNA. Rapi bile gir balansa yeni disco pisti toz dumansa yeni DNA. Negatifi atla atla dönsün pozitif sana katle katla yeni DNA. Beni beni bir kez

Ya az önce bir hatırlatma yaptım, şimdi de yapmam gerekiyor. Yani yasal değil ama etik. Yani dinleyiciye bunu söylemesen de olur ama söylesen daha iyi olur. Yani dürüstlük timsali bir itiraf gibi bir şey düşünebilirsiniz. Programı 1 Haziran sabahında dinleyenler var. 1 Haziran sabahı ki o 1 Haziran sabahı bayram sonrası sabahı. O 1 Haziran ki 9 günlük tatil sonrası sabahı. O 1 Haziran ki ilkbahardan sonra girilen yaz ayının, yaz mevsiminin ilk gününün sabahı. O 1 Haziran ki kredi kartlarının patladığı, kredilerin çekilip harcandığı, insanların çılgın gibi bayram tatili sonrası, moral bozuk bir şekilde, moralsiz bir şekilde işe gittiği günün sabahı. Evet evet, 1 Haziran. 1 Haziran. Şimdi bu programın tekrar dinlendiği tarih, bir de programın canlı yayınlandığı tarih var. Bu da 18 Mayıs, yani tam da 14 gün önce.

0: öncesi. Yani böyle de bir şey oldu, tevafuk oldu, tevafuk. Şimdi bir baktığınız zaman mesela programın canlı yayınlandığı sabah tatile adım adım gidiyoruz bak. Tatil öncesi haftası, tamam mı? Böyle tatil motivasyonu, evet arkadaşlar önümüzde tatil var. Bu 9 günlük tatilde kumsallar, plajlar, denizler, oteller, şezlonglar, havuzlar, kızgın kumlar, serin sular, bikinili kızlar. Şey bayram tatili ya, insanlar hadi görüşürüz hayırlı bayramlar falan. Ama programın tekrarını yayınlandığı sabah ve o hafta vallahi bro sorma ya, kartlar limit yok lan, patladı. Valla ne oldu ben de anlamadım, nasıl oldu ben de anlamadım kardeş. Yani karta bir yükleniverek dedik lan, şimdi var ya az önce ekmek alacağım yok. Red dedi ya, red, red nedir ya, red nedir, red. İngilizce'de kırmızı red, Türkçe'de ne diyor red? Red Türkçe ne anlamı ya, o durum. Yani şu anda 1 Haziran şey olayı ya, şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ya gerçi bu artık kart, kredi kartı, KMH olaylarında artık insanlarda şimdiki aklım olsa yapmazdım değil de şey olayı var. Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarım. Yani özellikle böyle tatil dönemlerinde Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşırken X, Y, Z, Q bankalarından kredi, kredi kartı, KMH patlamış. Yaptıklarımdan pişman değilim derken bunu anlatıyor. Aklım hala yapmadıklarımda derken de lan şurada da bir banka varmış, biz buna niye başvurmadık lan? Şimdi vermezler ki. Evet evet. Bayram sonrası dönüşüm. Şimdi bayram öncesi de gelecek olursak, bayram tatilinde böyle gerçekten bir tatile çevirecek olanlar var mı? Yani böyle kızgın kumlar, serin sular falan. Böyle havuz başı, 3 buzlu limonata falan. Akşamları already club, come on, come on. Bunların hepsi okey mi? Var mı böyle? Canlarım benim. Ama şey tabii bizim temennimiz, bizim tavsiyemiz Sıla-i Rahim. Yolculuğu güzel bir şey. Seyahat güzel bir şey. Travel olmak güzel bir şey. Gezgin olmak güzel bir şey. Ama bayramı da bayram gibi yaşamak nasıl olur sizce? Tolga'cığım biz mesaj gönderiyoruz aynı bayram. Tolga'cığım biz arıyoruz telefonla. Alo, iyi bayramlar, ne haber? Başkası yok. Tamam, imkanın yoksa yapacak bir şey yok zaten de, imkanın varsa. Hele ki bir de imkanın varsa. Hele ki bir de iman varsa imkan da vardır. Yani Sıla-i Rahim, büyükleri ziyaret. Hayatta olan büyüklerimizin elini öpme. Hayatını kaybetmişlerimizin mezarlıklarını, kabristanlarını ziyaret etme. Yani temennimiz, tercihimiz, tavsiyemiz bu yönde ama Tolga'cığım Bodrum'dan bir yer ayırtmışım, böyle bir şey olamaz kardeşim. Bak Bodrum yapıyoruz, tamam mı? Gümbet'te böyle bir mekan ayarlamışım. İnanılmaz inandırsın var ya. Ekonomik indirim falan da yakaladık. Tolga'cığım bu bayram Bodrum'dayız biz ya, ayık olma. Ha bizimkilere mesaj yazarım, görüntülü ararız, ne olacak alır. Ne diyelim, bizim de hakkımız. Eğlenelim, gülelim, coşalım tabii. Eğlen, coş, işte Tolgoş diye bağırıyor. Neden söyle şeye basım geldi yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi hem kaliteli, hem lezzetli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering.

Serhat'ın radyo başındaymış, yanımızdaymış. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Ben Serhat'ı, tüm Tolga dünyası dinleyicilerine güzel bir gün, hayırlı bir hafta dilerim diyor. Sevgili Serhat, nasıl yazmışsın lan? Şiir gibi maşallah, şiir gibi. Efendi bir dinleyicimiz Serhat. Selamun aleyküm Tolga abi, ben Bilal. Abi biz de dinliyoruz ha. Vallahi mı Bilal? Gerçekten mi Bilal? Yemin et lan Bilal. Bilal da radyo başında. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeyler hayırlı olsun Bilal ve dostları. Efendim merhabalar, ben Ümit. Ben de esnafım, ben de iş yerimi açtım. İş yerimde radyonuzu dinliyorum diye. Ümit, sana da günaydınlar esnaf Ümit. Sana da günaydınlar erkenden iş yerine varan Ümit. Radyosunda merzememi dinleyen Ümit. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Merhabalar, ben Uğur. Aslında programınızı çok da dinlemiyorum ama arkadaşımı işi bırakırken mutlaka sizin programı açıyor. Ben de duymak zorunda kalıyorum. Ne demek lan duymak zorunda, duymak zorunda. Kimse sen... Ne oluyor arkadaş? Sanki zorla dinletiliyormuş gibi. Sen biliyor musun ki Tolga dünyasının faydalarını? Kafa karışık, aga alışık. Sen biliyor musun ki Tolga dünyasının sana sunduğu iyilikleri, güzellikleri? Sen biliyor musun Tolga dünyası dinleyenlerin hayatları nasıl güzelleşti? Sen biliyor musun, bakma Tolga dünyası halka açık bir radyoda programda ama normal şartlar altında platformda olması gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor, parayla, faturayla, para kadar koşuyor.

0: güzel şarkılar var. Kaç kadeh kırıldı. Sarhoş gel. Lafa karışır. Yoksa o da bizim. O da Mersin'in Tolgasız hali. İçin efendim. Gün herkes bu. İçin efendim Mersin'in Tolgasız hali. Non-stop müzik. Lafa karışır kimi. Uğra bak ya. Ağırcığım normal şartlar altında ben de konuşmayacaktım da işte yanımda bir arkadaş var o dedi. Zorla dinletiliyorum. Kafa karışık, aga alışık. Yani. Alışık hani bu şeye benzer yani. Yok ben dizi izlemiyorum. Genelde belgesel. Sanki Tolga Dünyası'nı dinlemenin ayıp, suç, günah olduğu şeyler yani. Salih de radyo başında günaydınlar, hayırlı sabahlar yazmış. Hüseyin de radyo başında Tolga abi büyüksün yazmış. Onur da mesaj göndermiş. Dinliyoruz seni, kulağımız kimi sende demiş. Emrah da mesaj göndermiş. Abdülhamid'in abisi canım abim yazmış. Ben bazen diyorum ya böyle Abdülhamid'in abisi. Yunus da radyo başında biz de dinliyoruz demiş. Tamam günaydın Mehmet Kaya da aynı. Mehmet Kaya da günaydın, hayırlı bereketli işler herkese demiş. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Evet evet. Direksiyoncu, eğitmen, öğretmen. Her bir şey Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Bakın burası çok önemli. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için arayın, gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Bak güzel söylemiş. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin demiş. Tolgacığım bizim yemekler de kaliteli ama ya bilmiyorum yani Yağmur yemekçiyle tanışmadan, yemeklerini tatmadan mı bu kararı alma istiyorsan.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisi diyor. Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj bölümünden sipariş verebilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, oradan bilgiyi alıp artık bağlayabilirsiniz.

0: Molaya gidiyoruz. Çayımız bitmiş. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alıp gelelim. Sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim. Ayrılmayın. Geliyoruz. Hemen geleceğiz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 530

0: 0538 437 02 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

büyük olasılıkla, büyük ihtimalle, büyük oranda artık mesai başları fazlasıyla yapılmıştır. Yani şimdi baktığımız zaman bunlar 2-3 saat öncesinde insanlar uyku modundayken, yani günün şu saatinde 2-3 saatte çok şey değişiyor, biliyorsunuz değil mi? Mesela 3 saatten baz alacak olursak 5.30-6 arası muhtemelen şu an bu programı dinleyenlerin çoğunluğu, ki programı yapanı dahil olmak üzere, uyku modundaydık. Muhtemelen bundan 3 saat öncesinde falan, ya ben de dahil birçoğumuz şeydeydik böyle. Ya muhtemelen. Ya o anlarda sokağa çıkmış olanlar varsa bile, günün en erken saatinde işe başlayıp da böyle gün aydınlanınca 5-5.30 sularında yola koyulmuş olanlar olsa bile, muhtemelen onlar da sessiz ve sakin bir şehirle karşılaşmışlardı. Yani böyle insanların yavaş yavaş uyandığı artık, yavaş yavaş güne başlamaya başladığı, özellikle şu mevsimde günler biraz daha erken ağarmaya başladığı zaman diliminde, hani şehrin en güzel anları aslında değil mi baktığımız zaman? Hani gün içerisinde koşturmacı olan caddeler, sokaklar bir tenha, bir sessiz, bir sakin. Şimdiden bahsetmiyorum, 3 saat öncesinden. Ama ne oluyor? İşte 3 saat öncesinden itibaren başlıyor ufak ufak böyle koşturmacılar. Mesela günü o saatte başlayanlar var. Mesela erken kalkanlar var. Bir ara Cumali Usta o saatlerde bana mesaj gönderiyordu. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz'dan bahsediyor. Evet, alkışladım Cumali Kırmaz'ı. Çünkü programın sponsoru. Çünkü bana bunun için para veriyor. Al Tolga'cığım, parası neyse verelim. Ya bu iş böyle. Biliyorum aranızdan bazılarınız şey diyebilir. Tolga'cığım ya, bana Kamil deyip geçiyorsun. Cumali Usta'ya 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta diyorsun. Bana da söyle. Peki Kamil'cim, sen ne zaman bana ibanımı istedin? Cumali Usta bunu periyodik olarak yapıyor. Hangi Cumali Usta mı? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Usta. Bir zamanlar sabahın böyle 5-5.30 sularından mesaj gönderiyordu. Ama şöyle, yani böyle bak ben yataktayım falan değil, adam kalkmış. Artık duşunu mu aldı, abdestini mi aldı, namazını mı kıldı bilmiyorum ama bana gönderdiği mesaj resimli mesaj. Arabaya binmiş yani, arabanın double ekranında Merzivem yazıyor. Program tekrar dinliyor. Keza bu programı da farklı bir günde böyle 5.30 sularında falan dinleme ihtimali.

Var. Öyle bir olasılık her daim var yani. O yüzden zaten eskiler de boşa dememişler. Erken kalkan yol alır, erken evlenen dolar. Yani şöyle, aslında açıklaması şu. Erken kalkan yol alır. Erken kalkıp erkenden işe koyulanlar erkenden bereketlenir. Erken evlenen de erkenden çocuğu olur diye bunu biraz şey yapabiliriz. Ben ne bileyim. Ben farkındaysanız muhafazakar ki kimliğimin ön plana çıktım. Mutasip. Yani söyleyemiyorum nedense. Erken kalkan yol alır, erken evlenen diyemiyorum. Utanıyorum, böyle bir çekiniyorum yani. Halbuki bunu çok söylüyorlar. Köylerde bunu çok söylerler. Köylerde mesela gittin diyelim ki bir köy kahvesine, selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedi mesela o köyün en yaşlısı amca. Yani senin adın sanın ne diye sonradan şey der. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sen kimin dülün? Yani... Olay, hakikaten böyle, bu bir gelenek, bu bir şey değil, hakaret değil, terbiyesiz veya ahlaksız bir şey değil aslında. Amca sana şunu demeye çalışıyor, sen kimin dölün diyor yani. Yani sen kimin tamam çok detay. Yani bir dakika, tamam. Ama bunu duymayanınız varsa, şaşıranınız varsa bu gerçek. Orada şunu demeye çalışıyor amca. Köyün ihtiyar heyetinden amca şey, sen kimin çocuğusun? Bu arada bunu kadın erkek fark etmeden söylüyorlar. Herhangi bir kız çocuğu gördüğünde ona da aynısını söylüyor. Sen kimin de öyle? Yani şey demeye çalışıyor, senin baban kim? Hani bu şeye benzer, kimlerdensine benzer. Bak sen bunu deyince... Mesela sen diyorsun ki Dursun'un şeydi, ha şu sarıların Dursun mu? Merhaba Tolga, lan nereden başladık? 3 saat önce dedik, 5.30 dedik, uyuyorduk dedik falan filan. Olay şeye kadar gitti lan. Yani ben haber sunsam, hava durumu mu sunsam, finans mı sunayım ben? Ben düzgün bir, daha edepli bir şey. Ha? Ne bu böyle ya? Evet sevgili dinleyiciler, hava durumundan herkese merhabalar.

0: Yani dediğimiz gibi insanlar belki bundan 3 saat öncesinde yatakta horul horul uyuyor olabilirler. Ben de buna dahilim ama şu anda farkındaysanız zıpkın gibi, fişek gibi, elipçik gibi, fırıncı küreği gibi radyo başındayım. Allah'ın izniyle evet evet. Sadece ben değil ya. Yani bundan 3 saat önce uyuyor olanların çoğunluğu, bir kısmı şu anda işbaşı yapmışlar ya.
1: Kimse bilmez
0: yolları. Gerçi normalde normal mesai mevhumunun

0: 9 olduğunu tahmin edecek olursak, şu anda mesai yetişmek için yollarda olanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bir gerçek. Bunu asla değiştiremeyiz. Bakınız. Yok Tolga'cığım ya. Ne alakası var? Şu anda yolda olan kimse yoktur ya. Herkes işinin başında demeyin. Vardır abi. Saat 9'da mesai başı yapacaktır mesela. Şu anda hala yoldadır mesela. Şu anda yolda direksiyon başındadır. Servistedir belki. Belki dolmuşludur, minibüstedir. Belki yürüyerek gidiyordur abi böyle. Telefonundan kulaklıkla dinliyordur belki de. Ama şey de var, bir dakika. Yani 8.30'da başlayanlar vardır mesela mesaiye. Onlar da muhtemelen kahvaltı kafasında olabilirler. Öyle insanlar var. Evet, mesai 8.30'da başlıyor. Ama onlar işe 10'da başlıyor. Neden? Çünkü 8.30'da bir iş yerine gidiyor. Bir koltuğa oturuyor şöyle bir. Ah falan ya böyle böyle. Şöyle bir biraz sünüyor. Şöyle biraz böyle bir sabah şeyi yapıyor böyle. Sonra arkadaşlar ne yaptın? Ne yapalım vallahi ya, yoruldum. Sonra ne bileyim böyle biraz düşünüyor. Sohbet muhabbet falan filan. Hani biraz çalıştığı yerde sözü geçiyorsa, kıdem kademesi varsa bir çay falan geliyor. Bir çayı böyle yudumluyor. Sonra acıktık be ya diyor, saat 9 gibi. Oradan yani, oradan elemanı çağır. Faruk gel bakalım oğlum buraya. Oğlum bak şu fırına git, tamam mı? Bizi oradan böyle güzel sıcak bir de gelir 3 tane. Hemen oradan şarküteriye geç, böyle biraz salam, biraz peynir. Kahvaltı yapalım, acıktık lan. Ortalama 9.30 sularında kahvaltıya oturuyor. Sonrasında işte yemeğini falan yiyor, karnı şişiyor falan böyle bir Bu arada saat devam ediyor, saat 10.30. Yani mesainin %20'si gitti zaten. Yani 10 saatlik mesai varsa 2 saati gitti. Dur da adam işe başlamaz ki. Anlardan bana bir kahve yap da şöyle bir keyif kahvesi ya. Ha, iş mi geldi, beklersin de afyonumuz patlamadı ulan.
1: Nasıldır böyle, iyi mi?
0: Yani şimdi biz bir dönemler bizim o, ben şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Dur hadi bir kez daha söyleyeyim, çok hoşuma gidiyor. Bunu duyunca ifrit olanlar var ama ben yine de söyleyeceğim. Programı şu anda sizlere başkent Ankara'dan yapıyorum. Ankara'daki 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasındaki o ofislerde. 3 katlı triplex. Çatı katı. Home office. Şimdi bir dönemler merkez stüdyolarında yaptığım zamanlarda 8'de bizim mesai. 8-6 normalde. 8-6 arası mesaimiz. Dediğimiz gibi saat 8'de geliyorlar böyle elemanlar. Hala aynı gelenek var mı bilmiyorum. Ben o yıllar için söylüyorum. Onun dışında bizim elemanlar da alıngan ha. Geçen yayında bir şeyler söyledin, onu bize mi söyledin sen? Geçen yayında bir şeyler anlattın ya, bize mi anlattın sen? Bana mı dedin sen onu? Bana mı anlattın? Bir ara şey demiştim ben. İşte böyle stajyer kızlar falan geldi böyle. Biz de şeydir, biz abiyiz. Hepsine abilik yaparız. Bunu bilenler bilir. Derken, stajyer kızlar falan geldi. Böyle ne güzel şıkıdım şeftali. İşte süslenmiş, büslenmiş, ruj, küpe, güzel kokular falan. Yollarını gözledim. Bir de bizim orada emektar kameraman, eskiden kalan arkadaşlar falan vardı böyle.
1: Mutluymuşuz öyle değil.
0: Ulan
1: mi
0: dedim arkadaş. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu kameramanlarla dolu. Hemen. Ne güzel stajyerler geldi, mis kokuyorlar. Bunlar tek kokuyor dedim. Abi üçü birden bir eylem. Sen bize mi dedin? Sen bize mi söyledin terdiye biz? Ben bilmiyordum. Lan arkadaş. Hiciv, hiciv. Yayında hiciv yapıyorum ya. Ya yeri geliyor. Erkeklerden hoşlandığımı söylüyorum. Yani eğer ki sen ter kokuyorsan, dolayısıyla ben de erkeklerden hoşlanıyorumdur. Ben erkeklerden hoşlanıyorsam sen de ter koku be. Ama şuna seni temin edebilirim. Ben erkeklerden hoşlanmıyorum. Sen de ter kokmuyorsun. Böyle bağırıyorsun. Yani bu bir şov yani. Ben seninle mutluyum. Erkekler konusundaki yorumum şov olabilir ama kızlar konusunda gerçekten şeyim yani. Harbiden böyle, özellikle stajyer kızlar. Yani takdir ediyorum. Ne zaman uyanıyorsun? Ne zaman duş alıyorsun? Ne zaman makyaj yapıyorsun? Ruj sürüyorsun? Küpeyi uyduruyorsun? Ne zaman koku sürüyorsun? Ne geliyorsun böyle? İnanılmaz bir enerjiyle. Günaydın. Good morning.
1: Artık önemi yok herkes.
0: Şimdi bu bir dönemlerde. Biraz daha eskiye gidelim. Bundan 15 sene öncesine gidelim. Mesai 8'de başlıyor bizim orada. Mesela ben programdan ara veriyorum. Çıkıyorum abi. Bir kahvaltı masası hazırlanmış. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir başlangıç olamaz. Masanın en başında en büyük abi kıdemlileri, abileri benim değil, onların abileri. Oradan bana zeytini uzat bakayım yavrum, şu zeytinyağından biraz. Ne oluyor lan burada diyorum. Mükellef bir kahvaltı. Ya, o anda işte bizim orası da biliyorsunuz yani, medya, iletişim, her an bir şey olabilir yani, anlatabilir mi? Bir üretim, bir şey yapmak lazım. Sabah haber var işte, bir şey yani ya bir şey.

0: insanlara 8'de gelin de burada kahvaltı yapın demiyoruz ki. Gelin. Bismillah deyin hemen gelin. Merhabalar efendim. Sun TV'den herkese. Budur yani. Böyle yani. O yıllarda biraz daha böyle rahattı galiba. Mazıl mazıllarla oldu mu ya arkadaş? Sonra diyordum ki arkadaşlara, ya işte biz sabah kahvaltı yapmadan çıkıyoruz. Oğlum 8'de işe başlıyorsunuz, kahvaltı yapmıyorsunuz. Ben 7'de işe başlıyorum. Kahvaltı yaparak geliyorum. Nasıl oluyormuş?
1: Artık önemli.
0: Çünkü sen 8'e çeyrek kala uyanıyorsun.
1: Öyle değil mi?
0: Ben 5.30'da uyanıyorum. Düşün hesabını. Düşün bak. O yıllarda. Şimdi mi? Şimdi 7'yi 5 geçe uyanıp 7 geçe yayına giriyorum. Yani ne kahvaltı sorunum da yok. Yani ne giyeceğim derdim de yok. Direkt bornozumla üzerime bir tas döküyorum. Bornozla. Evet evet öyleydi abi bu iş. Harbiden sere serp oluyordu. Harbiden yani bakıyordun bir iş bir şey yapacaksın mesela. Kimse yok. Nerede? Ya yemekhanede ya terasta ya balkonda. Anlattığım gibi sonra dedik arkadaşlar tamam kahvaltıyı kaldırıyoruz. Ondan sonra şey dediler, burası iş yeri mi? Nasıl kampı mı burası? Tamam dedik, kahvaltı serbest. 8'den önce gelenlere kahvaltı serbest. Yani 8 ya gel saat 6'da benimle birlikte gir ofise. 6 ile 8 arası istediğin keyfi yap. Her şeyi sınırsın. Ama 8'i gösterdiğinde mümkünse görev yerinde ol.
1: Arkadaş, nasıl
0: ondan sonra şey başladı.
1: Gülmediğini.
0: Simitle böyle ayakta simit yiyin. Ne oldu, kahvaltı değil ki bu, simit yiyor.
1: Evet
0: evet, buna da şahit olduk. Ne yapıyorsun oğlum? Bak farkındaysan oturmuyorum. Kahvaltı masasında değilim. Ayaktayım ve elimde çayla şey yapıyorum. Şu an durumun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç takip edemiyorum. Gerçi kameraların IP'leri var. Arada açıp bakayım kim ne yapıyor. Aha gördüm. Haydar'a bak sen. Haydar ne yapıyorsun lan, ne dayanmışsın oraya? Haydar bizim güvenlik. Neyse. Dediğimiz gibi şu anda kahvaltı yapanlar var. İş yerlerinde kahvaltı sofrası kuranlar var. Daha dur kahvaltıya başla. Daha dur Tolga'cığım ya, çırağı gönderdik pide almaya, daha gelmedi. Ama ben kendimden bahsedecek olursam abi, sabah 7 olunca geliyorum buraya. Günaydın. Elhamdülillah sabah erken kalkıyorum, erken yalan. Bunu bir ara yine nedense bugün hep bizim şirketten şey yapıyorum ha. Bir ara bizim personellerden birine söyledim. Oğlum dedim, bak siz geldiğinizde ben burada oluyorum. Siz gelirken ben hala burada oluyorum. Şey dedi bana, sen bizden daha çok kazanıyorsun abi. Dedi, bir kapak sesi geldi. Yemin ederim. Doğru söylüyorsun lan dedim. Burada onunuzun aldığı parayı tek başıma kazanıyorum. Doğru haklısın. Ama işte sizin de bir yerden başlamanız lazım be yavrum. Siz de şimdiden biraz erken gelin, biraz geç gidin. Belki ufak ufak siz de şef yaparız. Ne bileyim, sizi de amir yaparız. Bir şey yaparız, bir şey. Önümüzdeki 25 sene içerisinde kesin garantisini veriyorum. Tamam, peki çırağı ekmeğe gönderip kahvaltı için ekmek ve peynir bekleyen esnaf kardeşim, sana da günaydın. Günaydın.

Bütün bu anlattıklarım aslında neyle alakalı biliyor musunuz? Öncelikle işini sevmekle alakalı, sevdiğin işi yapmakla alakalı. Aslına bakarsanız bu işini sevmek ve sevdiğin işi yapmak da yani şeyle alakalı ya, küçük şeylerle mutlu olmayla alakalı, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hayatı benimsemekle alakalı. Hayatta birçok mücadele var, farkındayım. Yani bir insanı mutsuz edecek birçok şey sayabilirim ama biz arada kalmış, böyle kıyıda köşede kalmış küçük şeylerle mutlu olmayı bilmemiz lazım. Yoksa bu hayat harbiden çekilecek gibi değil, söyleyeyim size. İşte bu dünyanın binbir türlü halini içerleyip de bir şekilde böyle o sorunlarla harmanlandığımız zaman ne oluyor? Hayatta

hayattan zevk alamıyoruz. Hayattan bıkmış bezmiş oluyoruz. Ne oluyor? Dolayısıyla yaptığımız işi sevemiyoruz. Sevdiğim işi yapamıyoruz. Ne oluyor? Böyle bir mutsuzluk, böyle bir negatif, böyle bir değişik bir şey salgılıyoruz etrafta. Şimdi baktığımız zaman ben de sizinle aynı dünyada yaşıyorum. Baktığınız zaman emin olun sizdeki sorunların muhtemelen birçoğu bende de vardı. Düşünüyorum da yoktur ya benim maddi sorunum. Düşündüm de şöyle bir, şimdi aranızda maddi sorun olan vardır, benim maddi sorunum yok. Düşündüm de bir sağlık sorunu olan vardır, ne bileyim cinsel olsun. Ya benim yok. Düşünüyorum da aranızda aradığı mutluluğu bulamayanlar vardır, ben onu da bulmuşum. Aranızda belasını bulamayan ben belamı da bulmuşum. Var var. Yani şöyle, olayın özüne gelecek olursak bak, bugün bundan bahsedeyim, yarın başka bir şeyden bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim konu şey şu, sahip olduğunuz şeylerin kıymeti bilin arkadaşlar. Yani harbiden diyorum, bu çok basit bir şekilde baktığınızda görüyorsunuz ya, gördüğünüz şey, bunun kıymetini bilin. Çünkü bu dünyada baktığını göremeyenler var. Yani şu anda duyduğunuz şeyler var ya, duyduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Çünkü insanlar, duyamayan insanlar var bu dünyada. Arkadaşlar şu an yürüyorsunuz ya, yürüdüğünüz yolların kıymetini bilin, yürüyemeyenler var. Bak gerçekten bu polyanacılık falan diyorsun ama değil aslında. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? İşiniz var ve hakikaten işinizin kıymetini bilin, o işe ihtiyacı olanlar var. Ya evliliğinde mutsuz olanlar vardır diye tahmin ediyorum aranızda. Emin olun evliliğinizin kıymetini bilin. Çünkü harbiden evlenecek, mutlu olacak birini bulamayanlar var. Evlat sahibi olanlar var ve bundan belki de ilk günleri ise böyle. İşte gece çocuk uyutmuyor, ağlıyor sürekli, sıkıldım bunaldım falan. Ya bunu çok iyi biliyorsunuz ki evlat sahibi olmak için yanıp tutuşanlar var. Şu an sizin sahip olduğunuz ne varsa ona sahip olmak için ömrünü harcayanlar var. O yüzden şu 3 günlük dünyada sahip olduklarınızın şeylerin farkına varın. Aldığınız nefesten başlayın arkadaşlar. Aldığınız nefesten gördüğünüz manzaraya kadar, duyduğunuz güzelliklere kadar her şey. Yani şu an harbiden dalgacım dur ya, kırtlağa kadar borca dayanmışız zaten, kartları takla attırıyor ya, dur şimdi. O borç borç dediğin ne? Ödemeyin lan, gelip canınızı mı alacaklar? Boş verin oğlum. Yani siz kıymetini bilin, hayatın kıymetini, sahip olduklarınızın kıymetini, sonra her şey kendinden çözülür ya, emin olun. Her şey rayına yoluna biner.

0: Artık bilenler biliyor ama bugün de söyleyelim, en azından bilenler bilmeyenlere bir kere daha söylesin. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Ama şöyle bir detay var.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Biliyorsunuz değil mi? İş yerlerine tabildot usulü servis de Yağmur Catering Yemekçilik'te. Aynı zamanda ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik yanınızda. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik, direkt mesaj, bilgi.

Instagram'dan Radyocu Tolga Gün'ün 24 saati takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Katkılarından ötürü Yağmur Catering Yemekçiliğe, işletmecisi Cumali Usta'ya, Veliahtı Ömer'e ve tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir. Teşekkür ederek borcumuzu öderiz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, bay bay.

0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
4: Ya ben biliyorum, sen de çay içmezsin, o yüzden.
2: Dinleyici, Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tolga Dünyası.
2: Günaydın, merhaba. Günaydın.
5: Ne yaptın Tolga abi?
2: İyi, sağ ol. Sende ne var ne yok ya Kibre?
5: İyi, sonra biz de işe gidiyoruz. Ben Ozan'la beraber.
6: Canım, tiryakin oldum ben senin.
2: Tolga espri yapıyor, bak ben de yapacağım şimdi, bak.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
7: Reklam tanıtır.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
9: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
10: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indir-

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
7: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035

0: 0534-34-33.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: hızlandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeydi. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fark eder?

0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftanın ardından bugün toplanıyor. Gündemde iç ve dış politikadan önemli başlıklar var. Terörsüz Türkiye, ABD, İsrail, İran savaşı ve ekonomi gibi başlıkların kabinede ele alınması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika İran'a yeniden saldırdı. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, hızlı tren hattının tamamlanmasıyla seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya ineceğini, yılda 3 milyon yolcu ve 37 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 28 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler doğal yaşam alanlarına uygun şekilde korunan yüzlerce hayvan türünü yakından görme fırsatı bulmuş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Altın Kovan Projesi kapsamında arıcılara yönelik desteklerini sürdürüyor. Arılı kovan, arı besini, sulama borusu ve tarımsal makine ekipman destekleri teslim edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Çukurova Havalimanı ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği ağırladı. Deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte koruma tedbirleri başladı. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin yumurta bırakabilmesi için belirli saatlerde sahillere giriş kısıtlandı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek uygulamayla her gün saat 20 ile 8 arasında girişlere izin verilmeyecek. Anamur sahilleri, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı bu kapsamda koruma altına alındı. Erdemli'de topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tarsus'ta kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ten acı haber geldi. 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Gök, bir dere yatağında ölü bulundu. Gök'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. İzmir'de düzenlenen Türkiye Yıldız Genç Açık Yaş Yaz Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Osman Atakaradağ 400 metre karışıkta 4.47.34'lük derecesiyle 14 yaş Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan diğer sporcu Roman Pavlo Işenko ise 4.59.65'lik derecesiyle ikincilik elde etti.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. her hali lezzetli.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
12: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras,

0: akarsularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Tanrı'ya son defa yalvaracağım. Güzel gözlerin gelecek aklıma. Solup gideceğim en güzel çağımda. Seslenip beni çağırdığında. Boş sokaklara haykırdığında.

biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin

derken kavuşmamız ha.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan

0: ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

geçmiş.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
11: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay? Ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen bir tane.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto

Sezonur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatır. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklarında ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük bir çiçek.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftanın ardından bugün toplanıyor. Gündemde iç ve dış politikadan önemli başlıklar var. Terörsüz Türkiye, ABD, İsrail, İran savaşı ve ekonomi gibi başlıkların kabinede ele alınması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika, İran'a yeniden saldırdı. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, hızlı tren hattının tamamlanmasıyla seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya ineceğini, yılda 3 milyon yolcu ve 37 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 28 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler doğal yaşam alanlarına uygun şekilde korunan yüzlerce hayvan türünü yakından görme fırsatı bulmuş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Altın Kovan Projesi kapsamında arıcılara yönelik desteklerini sürdürüyor. Arılı kovan, arı besini, sulama borusu ve tarımsal makine ekipman destekleri teslim edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Çukurova Havalimanı ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği ağırladı. Deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte koruma tedbirleri başladı. Caretta caretta ve Yeşildeniz kaplumbağası türlerinin yumurta bırakabilmesi için belirli saatlerde sahillere giriş kısıtlandı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek uygulamayla her gün saat 20 ile 8 arasında girişlere izin verilmeyecek. Anamur sahilleri, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı bu kapsamda koruma altına alındı. Erdemli'de topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Tarsus'ta kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ten acı haber geldi. 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Gök, bir dere yatağında ölü bulundu. Gök'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. İzmir'de düzenlenen Türkiye Yıldız Genç Açık Yaş Yaz Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Osman Atakaradağ 400 metre karışıkta 4.47.34'lük derecesiyle 14 yaş Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan diğer sporcu Roman Pavlyuchenko ise 4.59.65'lik derecesiyle ikincilik elde etti.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
8: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
13: 233 66
14: Şoför Mahalli başlıyor.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak can cansın. Elveda sana.

0: kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533

Devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
8: 33 ACG 248.
9: Yolun açık olsun. Devam et.

0: efendim.
1: Artık kurmadan, dökmeden etrafı, seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

gezdiğim her yerde hatıran dolu. Bilmem ki ben nasıl unutacağım. Ne yazık bu aşkın yok başka yolu. Yarın bu şehirden ayrılacağım.

mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Aldırma, görürsen yaşlar gözümde. Şarkımız olacak yine dilimde, mektubun cebimde, resmin elimde. Yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım.

Bir kilit vurarak aşka sevgiye, bir çizgi çekerek senli maziye, dönmemek üzere artık geriye, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Söz verdim kendime, seni, seni unutacağım, unutacağım.

0: Mersin FM 104.6. 33RM 5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim

0: 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Tatili geride bıraktık, bir güzel dinlendik diye düşünüyorum. O yüzden şöyle biraz güzel hareketli bir müzikle başlayalım istedim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 838 63 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ya, hayatın temposu bazen o kadar hızlanıyor ki günlerin nasıl geçtiğini fark edemiyoruz. Bu sabah başlayan koşuşturma akşam olduğunda yerini tabii ki inanılmaz bir yorgunluğa bırakıyor. Oysa gün içinde yaşadığımız küçük güzellikler de aslında hayatın en değerli parçalarını oluşturuyor. Yani bir sevdiğimizden, bir arkadaşımızdan gelen mesaj, tanımadığımız birinden gördüğümüz bir nezaket ya da içimizi ısıtan güzel bir anı. Belki de mutluluğu büyük olaylarda değil de bu küçük detaylarda aramamız gerekiyor. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Unutmak biraz yalan diyecek Atilla Kaya bizlere. Bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Atilla Kaya sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası ototaşı.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
13: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001 santairas.com Mersin.
14: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
15: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
17: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyoruz ki bazı insanlar hayatımıza uzun yıllar eşlik eder ama bazıları ise çok kısa süreliğine olsa uğrar ama her insan da tabii ki bizde bir iz bırakıyor. Kimi bize güvenmeyi öğretiyor, kimi sabretmeyi, kimi de vazgeçmeyi.
18: Seni unutmaya.
17: Ve aslında zaman geçtikçe anlıyoruz ki karşımıza çıkan herkesin hikayemizde bir görevi var ve her karşılaşma bizi biraz daha olgunlaştırıyor, biraz daha güçlendiriyor. Ama ne olursa olsun işte Ferdi Özbeğen diyor ya, sensiz yaşamaya alışacağım. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sensiz yaşamaya alışacağım sizlerle radyonuzda.
19: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Yayınımıza Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba, ben Miraç. Mersin'de Pozzu Plaza taksi şoförleri olarak sizleri dinlemeye ve müşterilerimize dinletmeye devam etmekteyiz. Bizlere bir şarkı hediye eder misiniz demişler. Öncelikle selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Güzel şarkı sizlere armağan olsun o zaman. Pozcu Plaza taksi şoförlerine. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Benden bu kadar. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sevdiğime pişman ettin İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Yanmayı göze aldım ben senin uğruna, sendeki aşkın tadı değer bu dünyaya. Hakan Altun'u şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum, tercihimdir. Radyonuz Mersin FM'de.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihini kendinin belirleyeceğini açıklamıştı. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaca erişim konusunda açıklama yaptı. Işıkhan, geçen yıl 5 milyar lira destekle vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Meclis bu hafta bir dizi yeni düzenlemeyi ele alacak. Genel Kurul, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Söz konusu teklifin içeriğinde alkollü içki üreten, ithal eden ya da pazarlayan markalara ilişkin yasakları içeren bir düzenleme de yer alıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. TÜİK'in açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ekonomi yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüme kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Bölgeye gerçekleştirilecek hava saldırılarında Hizbullah hedeflerinin vurulacağı öne sürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 842 kişiye destek sağlandı. Tarsus'ta 1 Ocak 2025 tarihinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde baharın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok ilde akarsulara giren çoğu kişi boğuldu. Mersin'de ise girdiği nehirde akıntıya kapılan 3 kişi vatandaşların halatlarla yardım etmesiyle kurtarıldı. Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan saniyeler önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Tarsus'ta bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli ZÇ kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan babanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtım.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2004.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
17: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. İlk bir saatimizi de geride bırakmış bulunuyoruz.

0: Terus.
1: Hayallerle.
0: Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Tabii ki planlar da değişebilir. Beklentiler de karşılık bulmayabilir ama bazen gerçekleşmeyen şeylerin bizi daha doğru yollara götürdüğünü yıllar sonra fark ederiz. O anlam veremediğimiz bazı olaylar aslında hayatın bize hazırladığı yeni başlangıçların habercisidir. Bu yüzden bazen hayatın akışına güvenmek gerekiyor.
1: Uğruna öldün gönlünün.
0: Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle.
1: Kim bilir...
0: İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı eşim Özlem'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben de sizleri Özgür Alper Hayaller şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Hayallerle yürürken hayatın karmaşık tuzaklı yollarını

0: Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılarınızı eşim Umut'a armağan etmek istiyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri Cengiz İmren'le baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506

0: 0335 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Devran Çağlar'dan güzel bir yorum dinleyeceğiz. Seni unutamadım diyecek. Özlemek insan olmanın en doğal duygularından biri. Bazen uzaklarda yaşayan bir dostu, bazen çocukluk günlerini, bazen de artık geri gelmeyecek zamanları özleriz. Özlemin içinde biraz hüzün olsa da aslında güzel anıların da izleri vardır. Çünkü insan yalnızca değer verdiği şeylere özler. Belki de özlemek geçmişte yaşanmış güzel günlerin bugün hala kalbimizde yaşadığını gösterir. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ayrıca Devran Çağlar, Seni Unutamadım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu güzel şarkıyı da dinleyicimiz abileri Hüseyin ve Oğuz'a armağan etmişler. Selamlarımızı gönderelim. Beni böyle Adaletsiz Seçim Derya Bedavacı sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

nasıl soğuk odalar, yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yok.

soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat.

Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler, çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması, bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Merkezinize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Ve çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Sanki her şey sıradan, sensizliğin tadı yok. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok seviyorum bu şarkıyı da. Sanki her şey. Ayrıca bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan etmek istiyorum. O zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Arif Susam'la.
1: Sensiz karanlık.
0: Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Kardeşim Cemile. Sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Kaşlar. Bizler de selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Tabii ki sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Ve bence şimdi hayatın en ilginç yanlarından biri de hiçbir şeyin aynı kalmaması. Bugün bize zor gelen bir durum yarın sadece bir anı olarak kalabiliyor. İnsan değişir, düşünceler değişir. Hatta bazen hayaller bile değişir ama değişmeyen tek şey yaşadığımız her deneyimin bize kazandırdıklarıdır, bize kattıklarıdır. Bu yüzden de her yeni gün beraberinde yeni bir bakış açısı da getirir bizlere. Şimdi sizleri Sinan Özen'le baş başa bırakacağım. Ne fayda? Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: derin. Ben seninle gözlerimi açtım. Seninle sevmeyi, seninle yaşamayı, seninle gülmeyi öğrendim. Yürüdüğümüz o yolları, buluştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.
1: Hemen bir mesaj paylaşalım. Sizlerle iyi yayınlar, kolay gelsin. En güzel aşk şarkılarınızı eşim Ömer'e armağan etmek istiyorum demişler. Tabii ki sizlere armağan olsun diyelim ve sizlere ümit besenle. Aşkımsın benimle baş başa bırakalım.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler, programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere son şarkımız Ebru Gündeş'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihini kendinin belirleyeceğini açıklamıştı. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaca erişim konusunda açıklama yaptı. Işıkhan, geçen yıl 5 milyar lira destekle vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Meclis bu hafta bir dizi yeni düzenlemeyi ele alacak. Genel Kurul, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Söz konusu teklifin içeriğinde alkollü içki üreten, ithal eden ya da pazarlayan markalara ilişkin yasakları içeren bir düzenleme de yer alıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Türkiye ekonomisi 2020

0: 2016 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. TÜİK'in açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ekonomi yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüme kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Bölgeye gerçekleştirilecek hava saldırılarında Hizbullah hedeflerinin vurulacağı öne sürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 842 kişiye destek sağlandı. Tarsus'ta 1 Ocak 2025 tarihinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde baharın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok ilde akarsulara giren çoğu kişi boğuldu. Mersin'de ise girdiği nehirde akıntıya kapılan 3 kişi vatandaşların halatlarla yardım etmesiyle kurtarıldı. Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan saniyeler önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Tarsus'ta bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli Z.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan babanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm

0: hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programında sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin sevilen parçalarını dinlemek üzere Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar mikrofon başındaymış gibi hissediyorum. Bir bayram tatilini atlattık ama hep birlikte. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Nejat Alp, Özlem diyecek sizlerle birlikte radyolarınızda.

şimdi de Etkin çok özledim seni diyecek. Ardından da kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine burada Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle buluşacağız. Özleyen aşıklara gelsin bu güzel şarkı. Etkin çok özledim seni.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
7: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklar.

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Etkin Resitali ile devam ediyoruz. Her şeyimsin diyecek Etkin. Sen benim baharım, yazım, kışım. Sen benim her şeyimsin diyecek. Gelirsin diye, gelir diye bekleyen kırık kalplere gelsin. Etkin, her şeyimsin sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Bugün özlem şarkıları dinliyoruz. Evet, uzun bir ara olunca böyle oluyor. İbrahim Tatlıses, özledim seni diyecek. Sensiz yaşayamam bunu bilesin. Sen gör gönlümün acısı dinsin diyecek. Özledim seni, İbrahim Tatlıses'ten tüm dinleyicilere gelsin.

Şimdi de Müslüm Gürses'te sıra. Seni nasıl özledim diyecek. Çok toysun sen sevgilim. Beni anlayamazsın. Neden böyle bu kadar? Belki beni anarsın, belki anmazsın. Ama ben seni özledim diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından da Müslüm Baba hayret diyecek.

0: Resitali.
1: Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Selam Şahin, özledim her şeyini diyecek. Ardından da son şarkımızı dinlemek üzere burada beraber olacağız. Selam Şahin, özledim her şeyini şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum bu güzel şarkıyı. Radyoların başında bizi dinleyen, aynı frekansta buluşan tüm sevenlere armağan ediyorum. Selam Şahin, özledim.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programında sizlerleydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini, en güzel restellerini dinliyoruz. Gelir ben sunucunuz Zeynep. Her gün 16'da buluşuyoruz demiştik ama 17'ye kadar. Şimdi de sizleri Selami Şahin, Ben Bir Tek Kadın, Ben Bir Tek Adam Tanıdım şarkısıyla baş başa bırakacağım. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357

0: 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Dün gece, dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

her gece, her gece bu azap, her gün bu azap teselli etmiyor, teselli etmiyor resmine bakmak. Ne yapsam, ne etsem imkansız seni unutmak. Kalbimi, yüreğimi bin parça edesim geldi. Evlendi, evlendi çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Oh!

0: reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 530

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının tarihini kendinin belirleyeceğini açıklamıştı. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaca erişim konusunda açıklama yaptı. Işıkhan, geçen yıl 5 milyar lira destekle vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Meclis bu hafta bir dizi

0: yeni düzenlemeyi ele alacak. Genel Kurul, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Söz konusu teklifin içeriğinde alkollü içki üreten, ithal eden ya da pazarlayan markalara ilişkin yasakları içeren bir düzenleme de yer alıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. TÜİK'in açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ekonomi yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüme kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Bölgeye gerçekleştirilecek hava saldırılarında Hizbullah hedeflerinin vurulacağı öne sürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 842 kişiye destek sağlandı. Tarsus'ta 1 Ocak 2025 tarihinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde baharın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok ilde akarsulara giren çoğu kişi boğuldu. Mersin'de ise girdiği nehirde akıntıya kapılan 3 kişi vatandaşların halatlarla yardım etmesiyle kurtarıldı. Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan saniyeler önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Tarsus'ta bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli ZC kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan babanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyen.

0: Yenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya.
0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobil.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç, her hali lezzetli.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Elirdi yüreğin bir bakışımla, tutup bir kalemle sildin mi ben? Kaçayım diyorum alıp başımı, kimseler görmesin gözyaşlarımı. Ne yapayım sensiz yarınlarımı, vefasız sevgilim, hayırsız sevgilim, zalim sevgilim. Yaktın mı beni, yaktın mı beni?

0: İletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ilk saçlarından birkaç tel aldım. Ömrümce hep seni anayım diye habersiz çantandan resmini çaldım. Seni özledikçe bakayım diye, seni özledikçe

Aşkı bana anlatma. Kalbim onu çok iyi tanıyor. Yıllar önce birisi yaktı. Hala dayanıyor, hala dayanıyor. Aşkımı hiç anlamıyor. Sevmek nedir zaten bilmiyor. Yıllar yılı vefasız gitti gideli. İşte benim kalbimi kırdı gitti. Hala da gelmiyor, hala da gelmiyor, hala da gelmiyor.

0: Çektiğim çileler kendim evim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Komşuda 89.

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
10: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.

0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Damardan kalbe.
7: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar sevgili dostlar. İşte yine geldik, mikrofon başındayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta sevgili dostlar. Dün burada yoktuk, dün biraz üzerinize afiyet, rahatsızlanmıştık, hastaydık. Dün paket yayın dinlediniz, bugün canlı.

0: canlı karşınızdayız sevgili dostlar. Yine listem harika, birbirinden güzel şarkılar var. Sizler şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Baha Aşk Kitabı radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan ederim. Ve tabii ki de değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine sevgili Samet Yaşar Bey'e buradan armağan edelim. Bu güzel şarkımızı kolay gelsin, hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Aşk evet, hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka uğrayın. Cağ kebabının tadına bakın. Gülmeden daha. Haydi bakalım hep birlikte bağ ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
1: Selam, damara devam. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.

0: Ve birlikteliğimiz devam ediyor ve mesajları paylaşmaya başlıyoruz şu an itibariyle. Ben Mahir Adam, olmak bir gruba dahil olmak değildir, bir duruşa sahip olmaktır. Sıradaki şarkı Eren Tokay, Muhammed Ali Şahin, kardeşlerime armağan olsun demişler. Yeni Afret abi, ben Derya, sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze, armağan olsun demiş. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Aslan ve kardeşim Ertalış, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Selveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su Yaşar, Kara, Harun Eser, Derviş Tetteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. İyi akşamları, yayınlar Silifke'de bulunan yerim Onur Kağan Karakuzu'ya ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Seni çok özledim, canım teyzem, Yıldız ailesi seni çok özledi, seni çok seviyoruz demiş dinleyicimiz mesajında. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ömer Danış'la sizleri baş başa bırakacağız. Bu güzel şarkımız Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayık'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: Ömer Danış'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor ve sırayı İbrahim Tatlıses namı değer imparator yorumu alacak. Selamı yayınlar Fırat abi. Ben Çınar Baş. Bu sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Kürşat Söze armağan olsun demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Sevilay Ekin. Canımdan çok sevdiğim yarim Ali Furkan'ıma seslenmek istiyorum. Belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Sıradaki bütün güzel anlamlı şarkılar senin için armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat oğlum. Ben Kapızı'dan Fatma Sarı. Sıradaki parçayı biricik ve ilk sorunum olan Aslan parçası Velihan Çelik ve Susanoğlu'ndaki balıkçı Halil'e gelsin. Oğlum kolay gelsin. Selamlar hepinize demişler. Teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpelim. Selamlar olsun sizlere de.
1: Hep çok gördüm gönlüme. Sana ben bir ömür.
0: Merhaba Fırat Bey, ben Fatma Çelik, oğlum Velihan Çelik için. Sensiz geçen her gün kalbimden bir parça eksiliyor oğlum. Ama bil ki seni dualarıyla ayakta tutan, sabırla yolunu gözleyen bir annen var diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça oğlum Ali Can'ıma gelsin. Kara gözüme gelsin, onu çok seviyorum. En kısa zamanda annem az kaldı daha sabır et demiş. Adana'dan Silifke'ye çok çok selamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat Bey. Öncelikle tekrardan teşekkür ederiz sesimizi sevdiklerimize ulaştırdığınız için. Ben Mustafa Alpaltun. En güzel şarkılar Ay Yüzüm, Cennet Gözüm, Deniz Gireyim'e. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için kelimeler. Kifayetsiz kalır sana olan sevgimi gözlerimden ve kalbimden anla gönlümün sultanı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Haydi bakalım imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Yetmez mi radyonuzda? Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. Başka bir şarkıya tıkladım yanlışlıkla, var ya başı alacağız diye. Bakalım sonrasında ne yapalım? Reklam saatimiz daha var. Bir tane şarkı yetiştiririz ama şöyle birkaç tane de mesaj okuruz. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: İbrahim Tatlıses'i geride bıraktık sevgili dostlar. Sırayı Bülent Mutlu Türk'e bırakacağız. Şöyle birkaç mesajımıza bakalım. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Çetin Bakar. Sıradaki parça eşim Çiğdem Bakar'a gelsin. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın dediğim tek sevdiğimsin seni. Allah'a emanet ediyorum. Çiçeğim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun sana. Merhaba yayınlar Belihan Çelik'ten. Değerli dostlarım Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Akan, Ali Taş, İlkay Abukan için gelsin. Yaşadığımız sürece oyuna dahiliz diyerek mesajını sonlandırmış. Gibi. Merhaba yayınlar, ben Adana'dan İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan amcam, Mustafa amcama ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Belki senden aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biricik olduğun için teşekkür ederim sana. Her zaman yanımda olmanı istiyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim.
5: 104.6

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yok kelimesi omega yapıda yok.
10: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
9: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar.

0: ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Artık son ilk saatimizin son 20 dakikasına girmiş bulunmaktayız şu an itibariyle. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Ferdi Özbeyen alacak. Yayınlar Ferhat Bey söyledik en güzel şarkılar. İlkay Abukan'dan Neşe Özlem Abukan'a gelsin demişler. Arayışım bu. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alfaltun. Sıradaki en güzel şarkılar Kral Amcaları Mustafa Alfaltun, Muzaffer Kartal, İsmail II, Lokman Yeşilyurt'a armağan olsun ellerinizden öperim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Suden Önler. Sıradaki bütün güzel şarkılar Burcu İlhan'a gelsin. Güzelim, güçlü kızım benim, seni çok seviyorum. Gecen de senin gibi güzel olsun demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime armağan olsun. Sen bana lazımsın, ayakta dimdik duracaksın, her zaman kazanacağız. Kendine çok iyi bak, Güveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Ağla halime, gülme. İyi yayınlar, ben Aserline Özdemir. Sıradaki şarkı Özdemir'i çektiğim Sevgilim Her Şeyim Çocukluğum Eren Özdemir'e gelsin. Seninle başlayan, sabahlara biten gecelere doyamadığım, hala seni canımdan çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ağla halime, Ferdi Özbeğen. Radyonuzda sizler olacak sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

bağlı halime Ferdi Özbeğen. Radyonuzda sizlerdiniz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba Fırat abi. Bugün en güzel şarkılar varlığıyla hayatımı güzelleştiren canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Sevgili Zabunoğlu çiftine buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki tüm güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Nazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den, dayım İsmail İkinci, Emrah Yıldırım, Akif Tolunay, Kürşat Öz, Mustafa Menekşe, Cihan Göçmen'e armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Bayram Çelik için gelsin demiş dinleyicimiz. Kısa ve öz. İyi yayınlar canım eşim, can yoldaşım, her sabah sevginle gönlümü aydınlatan, günümü güzelleştiren canım eşim, seni çok seviyorum. Sıradaki parçayı canım aşkım Mustafa Yeşil Yaprağı armağan ediyorum demişler. İyi yayınlar, ben Hatice ve Damla canım babam, seni çok seviyorum, seni çok özledim, İyi ki benim babamsın. Sıradaki parça canım babam Mustafa Yeşil Yaprak için gelsin demiş. Ve Bülent Serttaş'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevenler ölmez diyecek, sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Silifke'den gidecek olan dinleyicilerimiz Atayurt Kavşağı'ndan U dönüşü yapıyorsunuz hemen petrolün yanında. Erdemli ve Mersin istikametinden gelecek olanlar da Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Evet, Atakent tabelesini geçtiniz yani, eski adıyla Susanoğlu. Sonra Atayurt tabelesinde gördünüz, ışıklara geldikten sonra devam ediyorsunuz hemen 100 metrelerde petrolün yanında görürsünüz zaten. O gidin bir güzel cağ kebabını yiyin. Tavsiye ederim valla, 10 numara 5 yıldız. Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim ve ekibine kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bu güzel şarkı sizlere de armağan olsun.

0: Sevenler Ölmez, Bülent Serttaş radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. İşte devam ediyoruz birlikteliğimize. Rahmetli bir sanatçımız. Allah evladın da hayırlısını versin derler ya işte. Anladınız artık. Detaya girmeye gerek yok. Günlük gelecek radyolarınıza ödüm kopuyor isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamlar Fırat Bey. İnşallah bugün mesajımı okursunuz. Her gün okuyoruz zaten. Dünü kastediyorsanız dün hastaydım yani. Her gün buraya soğuk havada motorla gidip gelirsek ne olacak yani? İki güne bir hasta oluruz herhalde. Bir de yağmurda ıslandığım zaman da olmuştu bir yer hatırlarsanız. Ertesi gün hasta olurum demiştim ama olmadım. Dualarınızla ayakta kaldık ama dün yapacak bir şey yok. Evet, ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay ve her zaman sizleri dinlemekteyiz. Tüm şarkılar can eşim Hüseyin Aldemir'e gelsin ve sizlere de armağan olsun. Sensiz gecelerime anlam yükledim. Kimsesizliğim var oluşuna içime çektim. Yutkundum tüm sözleri sessiz gecelerime gömdüm. Beni duysa duysa içim duyar, kanayan yüreğim ağlar diyerek mesajını sonlandırmış Kıbrıs'tan dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar sıradaki parça canım eşim Emre Elice için gelsin seni çok seviyorum bunu unutma demişler. Bu perişan yerde beni bu hal. İyi yayınlar ben Masal Üşenmez sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim babam her şeyim Erol Üşenmez için gelsin. Amcalarım Can Çakı, Burak. Göreceksin diye. Burak Yasin Kaya ve Bedirhan İbili'ye armağan olsun. Canım babam seni çok seviyorum her şey seninle güzel olacak. Ben senin elini hiç bırakmayacağım demiş. Dışarıda yağmur var, aldırmıyor ruhum. Allah Allah, şarkının kralı geliyor sevgili dostlar. Hadi bakalım, volümleri yükseltelim.
1: Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum.
0: Hep birlikte bu güzel şarkıyı söyleyeceğiz. Ver coşkuyu kolonlara.

0: Radyo Coşku'yu hacılıyoruz.
1: Ünlüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. 0553-714-9496. WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında Müslüm Babacılar hazır olsun.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Fırat'a selam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
4: Hep damar, full damar.
2: Mersin efendim. 104.6

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Reklamlar öncesinde demiştik Müslüm Babacılar hazır olsun diye. Hazırsınız artık değil mi? Reklamları da geride bıraktık ve son saatimize giriş yaptık sevgili dostlar. Müslüm Baba'yla devam edeceğiz duyduğunuz üzere. İyi akşamlar Fırat ben. Tolga Serdar, sıradaki anlamlı şarkılar canımdan çok sevdim. Onları çok özledim. Babam ve kardeşim de ben Serdar. Elem Zorbay, Yüveyik Yengem. Cumali Yeraldı, Batuhan Serdar, Asena Serdar, Seda Serdar, Duygu Serdar, Güneş Yeraldı ve adını sayamadığım herkes için armağan olsun demişler. Yeniler sıradaki parçalar canımdan çok sevdim. Ahmet Sakan'a armağan olsun. Kalbim o kadar seninle dolu ki artık benim bile... Diyemiyorum, anilim seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Hasan Cansız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. İyi kim seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar ben Eren Özdemir, her şey bitti sanma, ortak sevaplarımız var. Sıradaki şarkıları Gülüm'e ve kızım Aselin'e armağan ediyorum. Sevdam bitti dediğimde sevdim. Ben aslında hep sevdim. O yüzden hiçbir yere gidemezsin sevdim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Nuri Eser, sıradaki şarkı arkadaşlarım ve aileme armağan ediyorum demişler. Bir mesaj daha paylaşalım. Merhaba Fırat Bey, ben Mersin Mutan, Seyhan Acar. Seyhan Otomotiv sıradaki parçayı Aslan kardeşim Barış Yıldız, Emir Nafız, Dilgiç, Muhammed, Gültekin, Mert Alıç, Çağlar Kaya için armağan ediyoruz demişler.
3: Haydi bakalım Müslümcüler.
2: Kolonlara 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba'yla radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Eyvallah.
0: Mersin efendim.
6: 104.6

0: Allah Allah ve Müslüm Baba'yı uğurladık sevgili dostlar. Köşe Kapmacı isimli o güzel yorumuyla Erzurum'un can kebabı katlarıyla sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Zeynep Alış'tan canımdan can bebeğim oğlum Mert Alış'a ve gelinim Büşra'ma armağan olsun tüm güzel şarkılar demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisi Duru Çelik. Sıradaki şarkı gözümün nuru hasretinle yandığım babam Kadir Çelik'e gelsin. Kalbimden babama sıcacık bir sarımla gönderiyorum. Seni çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz Selam. İyi yayınlar. Ben Özgül Bayar. En güzel şarkıları en sevdiğim arkadaşlarım Fatma Nur Çağla, Gamze, Seboş'a gelsin. Azelime ve anasına gelsin. Refika Sultan'ıma ve sen değerli Fırat abime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki yeni başlangıçlara ve aşklara gelsin. Sözünde durmayan insanları hayatınızdan çıkarın. Temizlik her zaman iyidir. Ne de olsa imandan gelir. Geceniz güzel olsun demiş.
1: Ben hasreti bilmezdim. Ayrılığı hak etmedim.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı canından çok sevdiğim biricik oğlum Kadir Çelik'e gelsin demiş. Dinleyicimiz seni her şeyden çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Sebahat Alan. Sıradaki şarkılar benim için kıymetli olan, özel olan adam Burak Çetinkaya gelsin. Zaman geçiyor, geçmiyor. Sen geçiyorken aklımdan geceniz güzel olsun Fırat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere de, sizlerin de geceniz güzel olsun. İyi akşamlar Fırat. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki şarkıyı sizlere ve oğlum Melihan Çelik için istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Sadece oğlum var sanıyorlar. Bilmiyorlar ki oğlumun, kanadımın, kalbimin yedeği olduğunu. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun diyerek selamlar, sevgiler diyorum demiş sevgili abimiz. Hüseyin abimize selamlar olsun.
1: Tutulsaydı o dilim, gelmemeseydi.
0: Haydi bakalım. Derviş de sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz. Kıymışlar Sana isimli o güzel yorumuyla Derviş Radyonuz'da sizlerle.

0: Selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM 104.6.

mı an sanki ölüme? Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

Neymiş lan sana derviş, radyonuzda sizlerleydi sevgili dinleyenler. Şer Surum'un meşhur cağ kebabı kartlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Yusuf Beydiren Arsan, Mersin Tarsus Canat Ökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Mehmet Şerif Biciş ve babam Hüseyin Arsan'a sıradaki bütün şarkılar armağan olsun, insanın kalitesi kendine olan saygısıdır diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar, sıradaki parçalar.

Babam Çetin Bakara ve abilerim Şahkaya Şafak Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerim için gelsin. Babamla olan dostluğumuz daim olsun, her şey gönlünüzce olsun. Babam seni seviyorum demiş sevgili Mert kardeşimiz. Sıradaki parça Büşra'sından Mert Alış'a Rüyalarımın Başrolü, Seni Çok Seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öze gelsin. Söz ver bana, sensiz geçen bu günlerin kokunu almadan uyumadım bu gecelerin. Uyandığımda yüzünü göremediğim sabahların mükafatını alarak geleceksin bana demiş dinleyicimiz. Mükafatı olarak geleceksin bana. Vallahi artık gözlük takmak gerekiyor herhalde. Bazen böyle okuduğumuzu farklı yorumlayabiliyoruz. Selamlar olsun sevgili dinleyicimize. Bir mesaj daha paylaşalım. Yerin altı aslan dolu yatan yatana, yerin üstü çakal dolu satan satana, Bediren İbil Erol Üşenmez Burak Çetinkaya için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin bakalım. Eren Yeşil'le sizleri baş başa bırakacağız. Benden Vazgeç.

Balin de bil ki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. Eline bilsin

Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: Dönüş olmayacak, bunu bil, benden vazgeç. Eren Yeşil radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ferdiciler hazır mı bakalım, ferdiciler? Hadi bakalım mesajları paylaşalım. Sonrasında güzel bir Ferdi Tayfur yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Yayınlar benden oluşanmaz. Silahı silah yapan, içindeki mermi adamı adam yapan sizin gibi sevdiğim dostlarım. Sıradaki parçalar Bediran İbili, Burak Çetinkaya, Zafer Çetin, kankam Cihan Çakır'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sen yokken taş duvardım, senle çiçek açtı umutlarım, Burak Çetinkaya'dan Sebat'e gelsin tüm şarkılar demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Yalçın Zorbay ailesi. Sıradaki parça Biricik eşime armağan olsun, seni seven Yalçın'ım. Her şeyim güzel gözlüm demiş. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak. Yalçın ailesi diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimizi. Yayınlar ile akşamlar, sıradaki şarkı ömrümün hasreti. Hayat arkadaşım Kadir Çelik'e gelsin. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Çiçek açarsa gönlümde bil ki bahar sensin. Öylesine seviyorum ki seni, kalbimdesin. Kalbimdeki yerin kalbimden de büyük diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet Ferdiciler, haydi bakalım volümleri yükseltelim. Ağla Yüreğim radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban, Allah'ına.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryeci.

0: Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat'la Damardan Kalbe.
9: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Son 24 dakikalık zaman dilimin içerisine girdik. Sırayı Hakan Taşan'a bırakacağız. Artık mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir mesajımız var. Onları paylaşalım, bitirelim. Zaten çalacağımız şarkılar belli zaten. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Mazhar Kör ve sevdiklerine gelsin. Unutulmadın diye diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı abim Ümit Şeker'e ve arkadaşları Şavker Ozan, Bekir Kayağan, İbrahim Can, Murat Ateş'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsa da hayaller hala hayatta güzel günler göreceğiz demişler. Sen geleli adın adıma değse içim ürperiyor. Hangi sevabın bedeliysen hoş geldin güzel kadın. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Sebat'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sıradaki tüm şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve Biricik Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Sebahat Evan. Sıradaki şarkılar kalbimin üstünde sevgisini hissetmek istediğim Burak Çetinkaya ve benim için kıymetli olan Özdemir ailesine gelsin demişler. 0553-714-94-96'dan mesaj göndermiyorsunuz. Evet, az alışkanlığı. Mesajları bizlere ulaştırabilirsiniz diyecektim ama göndermiyorsunuz. Şöyle bakalım en son gelen mesaj sonrasında. Evet, bundan sonra gelen mesajları okumayacağım. Haberiniz olsun.
10: Fırat'a selam, damara devam.
7: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
11: Mersin FM 104.6.

0: canım. Hakan Taşıyan radyonuzda sizlerleyiz sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba sevgilim Veli Şimşek'e, seni çok özledim bir tanem ve çok seviyorum. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. İyi akşamlar Bayram Çelik'ten. Biricik abisi Adem Kurt'a. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Eyvallah, bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Mesut Çul Hacı'dan abisi Muzaffer Kartal'a gelsin. İyi yayınlar, emeğinize sağlık demişler. Teşekkür ediyoruz. Kızım Şule Bozan için Ömrüm şarkısını istiyoruz demişler. Şarkı çalamıyoruz maalesef. İyi akşamlar, iyi yayınlar olsun. Sıradaki şarkı Celal Durmaz'dan Biricik Aşkı Damla Borbey'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım, Gökhan Doğanay ve Meral düeti radyonuzda sizlerle olacak. Ey benim yürek yaram. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Fırata selam, damara devam.
2: Mersin efendim. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

yürek yaram, ey benim gözü karam. İnsan bir kere arar sorar yar. Gökhan Doğanay ve Meral Cüneyt Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız Güçlü Soydemir. Hayret nasıl yaşıyorum diyecek. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi, yayınlar diliyorum. Silifke'de bundan Zeynel Ebedin Uyar. Kadıköy Muhtarı Mustafa Gök, Emir Nafız, Bilgi Çeyyup Olay, Ömer Can, Sezai Sadak ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun sıradaki şarkılar demişler. Şule Bozan, seni çok çok seviyoruz. Benden sana gelsin gülüm Zehra Ertürk diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abi iyi akşamlar, öncelikle emeğine yüreğine sağlık. Böyle güzel program yaptığın için çok teşekkür ederiz. Ben Çiğdem, sıradaki parçalar Hasret Kokulu Özlem Dolu eşim Çetin Bakır'a gelsin. Kulağı radyoda, kalbi bende olan eşim seni çok seviyorum demiş. Sevgili Çetin kardeşimize de selamlarımızı gönderelim ve bu güzel çifte selamlar olsun. Mert kardeşimizi de unutmayalım tabii ki. Yayınlar ben Mutlan Esra Ecir, sıradaki parça eşim Salih Ecir için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki tüm güzel şarkılar sevdiğinden Alparslan Güven'e gelsin. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Başka sözüm yok, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, kurban olduğum demiş. Yıkılmadan taşıyorum. Bunca

0: Hayret nasıl yaşıyorum? Gülşü Soydemir. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında da son şarkımıza karşınızdayız. Mesaj göndermiyorsunuz. Bakın göndermeyin dedim. Reklam öncesi, reklam sonrasında. Hala mesajlar geliyor. Okuyamayacağım. Maalesef okumayacağım. Çünkü yetişmiyor arkadaşlar. Süremiz çok kısıtlı. Zamanımız az. Haberiniz olsun.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Harbedene göre değil, harbiden arabesk.
1: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
4: Mersin efendim.

0: Nelerdir bir yalnızlık.
1: İstemişler ama şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. İyi akşamları, yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkınız benim dünyam olan adam işim çağ.

0: Yusuf için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Bayram Çelik'ten Çok Sevdiği Dayısı Adem Kurt'a gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyorum, sana ihtiyacım var, seni çok özledim demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına çalarsanız seviniriz demişler. Hayırlı akşamlar Fırat abi, ben Adana'dan. Mithat, sıradaki şarkı abi Mustafa Alpaltun, Dağan Demir Yılmaz, Emrah Gezgin, Yusuf Kaya, Musa Asgay, Lokman Yeşil, Yurtmaz Sarkör ve değerli yeğenim Hakkı Yuntar için gelsin sevgiler demiş. İyi akşamlar Fırat abi, yayınlar, eşimin soyadı Eyiceli. Evet, düzeltip tekrar söyler misin, sıradaki şarkı Emre Eyiceli için gelsin. Sabır umuttur, seni çok seviyorum, unutma demiş. Pekala, öğrenmiş olduk Eyiceli. Selamlar olsun, ben Esen Er. Sıradaki şarkı abim Nuri Eser'e, arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mersin Mutlu'dan Hacer Kesmez, çok sevdim dostum Mustafa Büyük Tat'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben Kesik Köprü'den Barış Yıldız'daki şarkıyı Emre oğlum Veysel Kesmez kardeşime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Mersin Mutan Şükrü Can'daki parçayı bu mesajı atacağız arkadaşlar. Yazmamanız gereken cümleleri, kelimeleri yazmayacaksınız. İyi yayınlar, ben Ömür. Bütün şarkılar Yasin Şahin, Bediran İbili, Burak Çetin, Değer Oluşumaz, Can Çakı, Nuri Eser, Bediran Dürek, Şavkı Erozan, Diğer Murat, İkinci Ercan, Durmuştu, Mehmet Ali Güçlü ve tüm kıymetli dostlara gelsin iyi yayınlar Fırat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Merhaba, ben Nisa, sıradaki şarkı Muhammed Gültekin'e armağan ediyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Merak ettim, hep en son neden benim şarkı çalınıyor? İyi yayınlar Fırat Bey demiş. Vallahi şöyle bir şey var, az önceki okuduğum mesajlar mesela şarkıyı anons ettikten, anonsa başladığımız an itibariyle gelen mesaj 20.54'te gönderilmiş bir mesaj. Bakın, bir saat sonrasında okudu. Bir saat sonrasında okunmuş oldu yani. Ben sırasıyla okuyorum, kimseye haksızlık yapmıyoruz arkadaşlar. Mesajı atmış olduğunuz sıraya göre okuyoruz. Abim son parça Fırat Bakar'a ve eşi Zehra Bakar'a gelsin. Sağlıcakla ömür boyu mutluluklar dileriz. Sevgili Çiğdem kardeşimiz, sevgili Çetin kardeşimiz, bizden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Tabii Mert'i de unutmayalım.
1: Benden de armağan olsun. Ben de buradayım Çiğdem, benden de size armağan olsun.
0: Haydi bakalım, armağan olsun dedik. Ve bu güzel şarkıyla da kapanışımızı yapacağız. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz. Samet Yaşar'a buradan ekibine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizler için geliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem bile, tam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: selam damara devam.
1: Tübe, tübe. Allah'ına kurban.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

bir de sana. Üçüncüsü olmaz bilmen gerek. Bildiğim tek bir şey var. Yalnız seni sevdim. Yalnız seni seviyorum.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

olan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Tatili geride bıraktık, bir güzel dinlendik diye düşünüyorum. O yüzden şöyle biraz güzel hareketli bir müzikle başlayalım istedim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ya, hayatın temposu bazen o kadar hızlanıyor ki günlerin nasıl geçtiğini fark edemiyoruz. Bu sabah başlayan koşuşturma akşam olduğunda yerini tabii ki inanılmaz bir yorgunluğa bırakıyor. Oysa gün içinde yaşadığımız küçük güzellikler de aslında hayatın en değerli parçalarını oluşturuyor. Yani bir sevdiğimizden, bir arkadaşımızdan gelen mesaj, tanımadığımız birinden gördüğümüz bir nezaket ya da içimizi ısıtan güzel bir anı. Belki de mutluluğu büyük olaylarda değil de bu küçük detaylarda aramamız gerekiyor. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Unutmak biraz yalan diyecek Atilla Kaya bizlere. Bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Atilla Kaya sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538-988-3333.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyoruz ki bazı insanlar hayatımıza uzun yıllar eşlik eder ama bazıları ise çok kısa süreliğine olsa uğrar ama her insan da tabii ki bizde bir iz bırakıyor. Kimi bize güvenmeyi öğretiyor, kimi sabretmeyi, kimi de vazgeçmeyi. Seni unutmaya. Ve aslında zaman geçtikçe anlıyoruz ki karşımıza çıkan herkesin hikayemizde bir görevi var ve her karşılaşma bizi biraz daha olgunlaştırıyor, biraz daha güçlendiriyor. Ama ne olursa olsun işte Ferdi Özbeğen diyor ya, sensiz yaşamaya alışacağım. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sensiz yaşamaya alışacağım sizlerle radyonuzda.
0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: yayınımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba, ben Miraç. Mersin'de Pozcu Plaza taksi şoförleri olarak sizleri dinlemeye ve müşterilerimize dinletmeye devam etmekteyiz. Bizlere bir şarkı hediye eder misiniz demişler. Öncelikle selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Güzel şarkı sizlere armağan olsun o zaman. Pozcu Plaza taksi şoförlerine. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Benden bu kadar. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

sevdiğime pişman ettin İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Yanmayı göze aldım ben senin uğruna, sendeki aşkın tadı değer bu dünyaya. Hakan Altun'u şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum, tercihimdir. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. İlk bir saatimizi de geride bırakmış bulunuyoruz. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Tabii ki planlar da değişebilir, beklentiler de karşılık bulmayabilir ama bazen gerçekleşmeyen şeylerin bizi daha doğru yollara götürdüğünü yıllar sonra fark ederiz. O anlam veremediğimiz bazı olaylar aslında hayatın bize hazırladığı yeni başlangıçların habercisidir. Bu yüzden bazen hayatın akışına güvenmek gerekiyor.
2: Uğruna öldün gönlünün.
1: Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle.
2: Kim bilir.
1: İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı eşim Özlem'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben de sizleri Özgür Alper Hayaller şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

0: dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Hayallerle yürürken hayatın karmaşık, tuzaklı

0: Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılarınızı eşim Umut'a armağan etmek istiyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri Cengiz İmren'le baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgiselinde Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Devran Çağlar'dan güzel bir yorum dinleyeceğiz. Seni unutamadım diyecek. Özlemek insan olmanın en doğal duygularından biri. Bazen uzaklarda yaşayan bir dostu, bazen çocukluk günlerini, bazen de artık geri gelmeyecek zamanları özleriz. Özlemin içinde biraz hüzün olsa da aslında güzel anıların da izleri vardır. Çünkü insan yalnızca değer verdiği şeylere özler. Belki de özlemek geçmişte yaşanmış güzel günlerin bugün hala kalbimizde yaşadığını gösterir. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ayrıca Devran Çağlar, Seni Unutamadım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Bu güzel şarkıyı da dinleyicimiz abileri Hüseyin ve Oğuz'a armağan etmişler. Selamlarımızı gönderelim. Beni böyle Adaletsiz Seçim Derya Bedavacı sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Ve çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Sanki her şey sıradan, sensizliğin tadı yok. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok seviyorum bu şarkıyı da. Sanki her şey. Ayrıca bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan etmek istiyorum. O zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Arif Susam'la.
1: Sensiz karanlık.
0: Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Kardeşim Cemile. Sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Kaşlar. Bizler de selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Tabii ki sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Ve bence şimdi hayatın en ilginç yanlarından biri de hiçbir şeyin aynı kalmaması. Bugün bize zor gelen bir durum yarın sadece bir anı olarak kalabiliyor. İnsan değişir, düşünceler değişir. Hatta bazen hayaller bile değişir ama değişmeyen tek şey yaşadığımız her deneyimin bize kazandırdıklarıdır, bize kattıklarıdır. Bu yüzden de her yeni gün beraberinde yeni bir bakış açısı da getirir bizlere. Şimdi sizleri Sinan Özen'le baş başa bırakacağım. Ne fayda? Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: konuştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.
1: Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. En güzel aşk şarkılarınızı eşim Ömer'e armağan etmek istiyorum demişler. Tabii ki sizlere armağan olsun diyelim ve sizlere ümit besenle. Aşkımsın benimle, baş başa bırakalım.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere son şarkımız Ebru Gündeş'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programında sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin sevilen parçalarını dinlemek üzere Babalar Resitali'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar mikrofon başındaymış gibi hissediyorum. Bir bayram tatilini atlattık ama hep birlikte. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Nejat Alp, Özlem diyecek sizlerle birlikte radyolarınızda.

şimdi de Etkin çok özledim seni diyecek. Ardından da kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine burada Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle buluşacağız. Özleyen aşıklara gelsin bu güzel şarkı. Etkin çok özledim seni.

0: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Etkin Resitali ile devam ediyoruz. Her şeyimsin diyecek Etkin. Sen benim baharım, yazım, kışım. Sen benim her şeyimsin diyecek. Gelirsin diye, gelir diye bekleyen kırık kalplere gelsin. Etkin, her şeyimsin sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Bugün Özlem şarkıları dinliyoruz. Evet, uzun bir ara olunca böyle oluyor. İbrahim Tatlıses, özledim seni diyecek. Sensiz yaşayamam bunu bilesin. Sen gör gönlümün acısı dinsin diyecek. Özledim seni, İbrahim Tatlıses'ten tüm dinleyicilere gelsin.

Şimdi de Müslüm Gürses'te sıra. Seni nasıl özledim diyecek. Çok toysun sen sevgilim. Beni anlayamazsın. Neden böyle bu kadar? Belki beni anarsın, belki anmazsın. Ama ben seni özledim diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından da Müslüm Baba hayret diyecek.

gitmeden bana gitmek var mıydı? Araya çıkmayan yollar koymak var mıydı? Mestanlar.

0: ستاره.
1: Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Selam Şahin, özledim her şeyini diyecek. Ardından da son şarkımızı dinlemek üzere burada beraber olacağız. Selam Şahin, özledim her şeyini şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum bu güzel şarkıyı. Radyoların başında bizi dinleyen, aynı frekansta buluşan tüm sevenlere armağan ediyorum. Selam Şahin.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programında sizlerleydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin

en efsane seslerini, en güzel eserlerini dinliyoruz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün 16'da buluşuyoruz demiştik ama 17'ye kadar. Şimdi de sizleri Selami Şahin, Ben Bir Tek Kadın, Ben Bir Tek Adam Tanıdım şarkısıyla baş başa bırakacağım. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.